kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime, Rum suresi 31. ayet-i kerime, münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi, İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime, Zariyat 50, Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime, Lokman 15, buyuruyor ki Allah Teala, ve tebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allahu yedud aleyhisselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20 davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8, Allah Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki, onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz, acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle söylüyor, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını, Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin
157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse
nefsini teskiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayet hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönünün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin, acaba amel açısından durumları ne sahabenin, bu ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen fuhuden ve ala cunubihim diyor.
Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay, Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin teskiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasıl olsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür 3 tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve salavat isimli 3 tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbap makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur, buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar kayıpta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor.

boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul albab olduğu konusu. Öyleyse ulul albab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züğüt makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züğüt makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bis-sû'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasında tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanın nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizlere tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün
o günün yarısından daha çok zikrediyor.

etmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse zühd makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin dördüncü makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız, sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki: Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz?" Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri: "Evet, sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz." Allah-u Teala da buyurdu ki: "Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdir." Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerime diyor. Bundan sonra diyor, Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah Teala da ona indirdiği kitapta, son nevi'ye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki: "O İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır." Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor. Ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda İkisinin de tesliminin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde.
Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala
tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an enel hak diyor. Ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah haliktir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile enel hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır, ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Haset olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten
ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muhsinler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Allah-u Teala ulul elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulul Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulul Elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulul Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulul Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir.
Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler. Ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, sizde din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır. En büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmil azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلٰى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi
Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin, dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanı size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor. Emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor. Sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin de diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz.
sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe ediyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, ey öfen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi yine yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, yine Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız.
her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler, çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyletiyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir.
Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına.
Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asr.

0: İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama dört tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye dört istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah,
1: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine
1: Allah.
0: Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız.
1: Allah.
0: Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz ezelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefsi emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse de giremez dedi. Var mı bunun bir izah sahası dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor. Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş. Sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversitede.

0: Hem doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler gidip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Velâ suresinin dört faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amel olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amel-i salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet, hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı. Rabbimin yardımıyla hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz, Maide suresinin 7. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki, o zaman ezelde bana demiştiniz ki, işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor Ve bize diyor ki Elesi bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. İşittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımızdakinden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıfat-ı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar, ama bizim üzüleceğimiz, hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi, değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i Kerime'yi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz? O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürterek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet kelimesi diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çulî cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Âl-i İmrân suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisini ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatını ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerine, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin, kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz. Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala. Vel asırda birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın mürşidinize ulaşamazsınız. Dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, ondan önce çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler kadın olsun, erkek olsun Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerine ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor. Yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı konmuş üç tane Allah-u Teala. Bir, kalbiniz içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine yani amel-i salihata, nefs-i ıslah-ı camellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı madenlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah-u Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa gördüğünüz ayet-i kerimeyi Hücurat 14 Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediğiniz an mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinde tutulması yerine ihfat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın gözünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunlara. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu vapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler? Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Üzüntümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikirsizliğe karşı zahidiz ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahid olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayrılacak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insana daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesep hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah-u Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah-u Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah-u Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbab olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişsinizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun o içimizdeki ses Allah lafzını, ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ullelbap olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbap olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbap kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbap da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki insanlarıdır. Bu insanlar bir bütündür. Tay-i mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tevkat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikrolatmışsa o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarına o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mührü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semî isimli kalbindeki hasının mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah-u Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekutun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً biz onlardan imamlar kıldık. يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin. وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوكِنُونَ ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması, yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekutunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekut hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler, hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri. Hiçbir kitaptan, kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah-u Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah-u Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var. Ya size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız, ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız, gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgun olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız, yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın, hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır, bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları size de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürür. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alın.

için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz, o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir saray inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah-u Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah-u Teala uçağı gönderiyor mu göndermiyor mu beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah-u Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah-u Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah-u Teala size neler duyuracak. Ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer diğer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahaları geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün, en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul elbab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki
daimi zikrin sahibi olan

0: Siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı, o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. sülh ve sükun sonsuz bir saadet hanedir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sülh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer 3 tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun 3 cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a 3 cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiyi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız, o hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin insanları ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş saadet yolları. Diyor ki bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah-u Teala yerine getirmezlerse o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünyada verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamette tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştiriyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüce şahsında yerleştirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Eûzü billahi Allah'a sığınırım. Şeytandan, cin, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başladık. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız. İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından yine şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasındır ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var. Allah ile ilişki kuran cinler var. Tasavvufa girmiş olan cinler var. İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son nereye gelecek? İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapmakta serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle, insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da yetecek olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslimi külliyle teslim olmak istedin. Ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah-u Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu babam var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmaya geçer. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber maddedir. Madde ki kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa başlayacak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kurtulamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammed-i Resulü'nü atıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ı kendi söylediği sözleri unutuyorlar. Diyor ki, kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi dalaletten hidayete adım atıyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimizde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azat hedeflerin muhtevası. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda yapmamız lazım gelenler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine, yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara yazı kazanır. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Rejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derecat hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? Ha, işte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker tövbe ederse, en isterse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan aranmış olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan aranmış olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah ama dinliyorsun da sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazanılması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah-u Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah-u Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının yetkilerinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidi ise veya zamanın halifesi ise ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesi ise bütün mürşitler ona tabi olmak mümkün. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiiyet asıldır. İşte böyle bir düzeyde mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın tayin ettiği müşide ulaştığı an, önünde düşürdü, tövbe ettiği an, velayetten kurtulur, hidayete aramaklar. Allah-u Teala velayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Velayette olduğunu söylüyor. Kim velayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar velayettedir. Onların gireceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayeti olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalaletten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalaletten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetimiz alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtaracak, kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. Bir, oruç tut diyor. İki, zekat ver diyor. Üç, hacca git diyor. Dört, kelime-i şehadet getir diyor. Beş. Bu bedevi için iki tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dalaletten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Dalaletten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnaz bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse
İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağı akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kullanırlar diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temesi olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kullanmış. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet kerimesine geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah-u Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki
Allah-u Teala'nın izniyle Sırat-ı Müstakim müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola bulanmış. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah-u Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, Mülkâ. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı Müstakim'in sonudur diyor. İnsan Suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor ki, Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e iletir. Neymiş? Sırat-ı Müstakim'in kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İşte Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir açıklamaya daha şahit oluyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu Sırat-ı Müstakim'dir. İşte benim yolum, bizim yolumuz, hepimizin yolu budur. Öyleyse İblis Sırat-ı Müstakim kavramını yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede Sırat-ı Müstakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte Sırat-ı Müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Fede suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Öyle rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zıvanadan çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar, dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur.
Çünkü hepsi sırat müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve nefslerin de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa Tevrat tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, sizin vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi de hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçtiğini görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süre sonra insanlar kutlara satmaya başlamışlar. Ve Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar gene kurtuluyorlar. Gene hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş nisak asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ile birlikte Hazreti İsa'ya tabi olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, neslerini teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar dejenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kelimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabinin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da beşlerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın ilminde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tasvik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar bilemiyorlar. Bilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid meselesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak var. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir talavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa, o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanların kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse, o zaman o kalbin içine Allah'a imanı yazar ve kişi mümin olur. İşte Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten bağışın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruhu ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor ve kalbimize iman ediliyor. Mücadele Resulesi'nin 22. ayet-i kerimesi Allah'a selam duyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılar oluyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşil'in ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Tevcivat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim dedi ki hayır. Siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik neyin? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların hepsinin ne yazık ki gidesini yer Allah'ın şehrini. Öyleyse cizayını ait olduğu yere tutulur. İnsanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var.

Ömer'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesiyle kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumanoğlu'nun bilgilerinin söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah-u Teala 9 defa üzerinde bahsediyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların bileceklerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tesbih etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytanı kullanmaktan toparıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu şey açıkla kesin kurtulur. Ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına sahabe nasıl itaat ettiyse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi farzların arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse, o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaştıracak olan temel farzlarını unutturduğu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı dinlemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette dinlesinde yoktur diyor. Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin müceyyenin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini, Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse şeytan bize yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sahibine bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya sahibine geldiğimiz zaman onun

0: bunun ötesine bina edileceği için. Yani bir insanın evvela cennet saadetini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya saadetine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlar eğer cennet saadetine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa, onların dünya saadetine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, bizi cennet saadetine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi, velayetin dördüncü makamındadır. Nefsimizin teslimi, velayetin altıncı makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde, insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis, hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde hastalığı halde. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabliyen yeteksin azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, canlıyken, hayattayken, serbest iradeniz üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez, Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'mûrüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuz Allah'a teslim edeceksiniz bir, sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim edeceksiniz iki, sonra nefsiniz Allah'a teslim edeceksiniz üç. Bu teslimler yoksa ne cennet saadeti sizin olabilir, ne de dünya saadeti sizin olabilir. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler faydası olmuşlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Ve kavlin, sözün ahsen olanına hali olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün aksine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22. Ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi mürşidlerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük mürşide. Öyleyse hepsi mürşidlerine ulaştı. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz zaman suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayı da tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran Suresi diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları mahalleleri devreden çıkarttırlarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibi Muhammedlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ümmileri ve kitap sahiplerine de ki sor bakalım onlara, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha önce hidayet almış olacaklardı. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki sahabenin yaptığı teslim ruhun da, beçin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki 3 safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. 1. Mürşitlerine ulaşmışlar. 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik mürşitlerini Allah'a teslim etmişler. 4. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. Böylece dünya saadetinde sahip olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah-u Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel 4 tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine bu 4 safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet olun. Ve me'az salavat. Allah'a emanet olun.
1: El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız, birlikteyiz, beraberiz. Niçin? Allah'ın bir zikir sohbetini paylaşmak için. Konumuz şeytanın tuzakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan bize tesir edebilir mi? Çok kolay tesir edebilir. Çünkü bütün insanların nefslerinde başlangıçta afetler, bütün nefsi %100 işgal etmiş durumda. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman, başlangıç muhtevasına, nefs sadece afetlerden oluşmuştur. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getiren bir özellik taşırlar. Öyleyse afetler nefsimizin afetleri. Ve şeytan aynı paraleldirler. Şeytan bizlerin Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmasını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini ister. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerden oluştuğu için şeytanın bir dediğini iki ettirmez. Zaten nefsin afetleri de aynı şeyi istiyor. Yani Allah-u Teala neyi emretmişse yapmamak, yasak ettiği fiilleri ise yapmak. Allah Teala hepimizi kulvara bir eşitlikle çıkarıyor. Gece ile gündüz birbirine eşit. Sanki 12 saat gece, 12 saat gündüzmüş gibi ortalık. Nefsimizin afetleri 12 saatlik geceyi, ruhumuzun hasretleri 12 saatlik gündüzü ifade ediyor. Gündüzle gecenin dengede olduğu, o gün 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. İşte hayata bütün insanlar böyle bir standarta başlar. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Nefsimizin afetleri. Ruhumuzun hasletleri ise Allah ne emrettiyse mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemez. Ne oldu? Nefsimiz ve ruhumuz 100 üzerinden 100 ile birbirine zıt iki tane hüviyet taşır. İki ayrı hüviyet taşır. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bekçisidirler. Nefsimizin afetleri şeytanın bekçisidirler. Ve aklımız Allah'ın bütün emirlerinin devamlı çiğnendiği, yasak ettiği her fiilin ise rahat bir şekilde işlendiği bir ortamda hayat bulduğu için, öyle bir ortamda şuur kazandığı için, akıl her ortamda ayrı bir şuur kazanır. Kazandığı şuur, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasak kılındığı bir ortamda yaşıyor.
akıl bu sebeple o ortamın standartlarının uygulayıcısı olmuştur yıllardan beri. Ve bu alışkanlık içerisinde nefsin bütün taleplerini akıl yerine getirmek üzere nefse izin verir. Her olayda nefs ve ruh kavga halindedirler. Başlangıçta diyalektik bir kavga hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah emirler vermiştir. Namazlar kılınacaktır, oruçlar tutulacaktır, zekatlar verilecektir, zikir yapılacaktır, kelime-i şehadet getirilecektir, hacca gidilecektir. Allah'ın emirleri yerine getirilecektir. Başkalarına yardımda bulunulacaktır. İnfak edilecektir insanlar. Adalet yerine getirilecektir. Allah neyi emretmişse şeytan onları mutlaka yasaklar. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onları mutlaka emreder. İşte şeytanı oradan tanırsınız. Aslında şeytanı tanımanız çok kolay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın emirlerini ve nehilerini artık çok iyi biliyorsunuz. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Allah'ın emirlerini içinizdeki bir ses yapmamanız istikametinde size tesir etmeye çalışıyorsa bilin ki o şeytanın sesidir. Doğuşunuzdan beri size musallattır. Ölünceye kadar da hep sizinle beraber olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, size hep yanlışlıklar yapmaya çalışacaktır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nebilere bile şeytanın bir şeyler ilka etmeye her zaman çalıştığını söylüyor. Allah-u Teala da devamlı olarak o tesir etmeye çalıştığı unsuru Allah'ın sildiğini söylüyor. Öyleyse hiç vazgeçmez. Ama siz daimi zikre ulaştıktan sonra vazgeçmeyen bu mahluk artık sizin elinizde bir oyuncak olur. Hiçbir dediğini size yaptıramaz. Tam aksini işleyerek onu devamlı huzursuz edersiniz. Eğer kozlar onun elinde olsaydı huzursuz olacak olan siz olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada ne görüyoruz? Bir tarafta Allah'ın emirleri ve yasaklarına riayet. Emirleri ve yasakları tam olarak yerine getirmek. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmak. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen, nefsiniz ise Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen, emirlerini işlemeyen bir hüviyettedir. Yapıları yüz üzerinden yüzle hem negatif cephede hem pozitif cephede birbirine zıt düşer. Öyleyse kavga kaçınılmazdır. Bu yüzden bütün insanın iç dünyasında bir diyalektik kavga hep var olacaktır. Ne zamana kadar var olacaktır? Ta ki nefsinizdeki bütün afetler daimi zikir neticesinde yok olsun. Hepsinin yerini ruhunuzun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler alsın. Aldı. Ne olur? Ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Nefsinizdeki hasletler de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eder. Ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Aynı noktada ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün yasaklarına da riayet ederler. İkisi birden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. İkisi birden Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla işlemezler.
Şeytan artık size tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. Şeytanı iyi tanıyın. Şeytan şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye? İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki başlangıçta sizi bir eşitlik çerçevesinde yarattım. Nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasetler eşit seviyededir. Kulvara bu şartla çıkarsınız. Hayatınızın bundan sonraki kesiminde yapacağınızı siz kendiniz tayin edin. Yalnız ben nefsinize emir verdim diyor Allah Teala. Diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safinlere reddettik. Nefsi bir takvim sürecinde ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Güzellerin en güzeline dönüşebilecek şekilde. Nedir güzellerin en güzeli? Nefsinizin kalbinin %100 afetlerden temizlenmiş olması ve 12 defa 12 mertebe müzeyyen olması hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala size söylemiş oluyor ki bu nefsinizdeki afetlerle yaratıldınız ama ahsene ulaşmakla vazifelisiniz. Bu benim emrimdir diyor Allah Teala. Yapmadınız, ahsene olmuyorsunuz. Benim emrettiğim istikamette çalışmıyorsunuz diyor. O zaman diyor gideceğiniz yer esbeli safilindir. Cehennemin altlarından, alt kat cehennemlerden bir tanesi. Esbeli safilin. Öyleyse şeytan ne ister? Hepinizin ama hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Peki şeytan cehennemde mi olacaktır? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şeytan cehennemdeki insanlara der ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım. Ben şeytanım. Ben mi sizi mecbur ettim? Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz diyor İblis. Bana kızmayın, beni muahize etmeyin. Kendi nefsinize kızın. Nefsinizi muahize edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah söz vermiştir. Sözünü mutlak olarak tutar. Hangi şartların içinde olursa olsun. Şeytan da hep söz verir, hiçbirini tutmaz. Şeytanın umurunda da değildir sözünü tutmak. Neden? Neden bu kadar fütursuz? Neden bu kadar rahatlıkla dilediğini yapıyor? Çünkü kurtuluşu yok. Her halükarda mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gideceği de
O söylediğim ayet-i kerimeyle kesinleşmiş durumda. Ama insanlardan çoğunu, ne yazık ki %90'dan fazlası, kendisine kul edeceği de kesin. Nasıl kul edecek? Yani insanların davranışlarının %50'den fazlası hep onun istediği biçimde olacak. Hangi insanların? İnsanların %90'dan fazlasının. Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklar. Yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işleyecekler. Ve bunlar şeytanın güdümünde olacaklar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. En büyük düşmanınız, onu tanıyın. Her an size bir kuvvet Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde tesir etmeye çalışır. İşte o şeytandır. Her an size bir kuvvet Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için telkinde bulunur. İşte o şeytandır. Doğuşunuzdan itibaren şeytan size ilham vermektedir. İçinizde devamlı onun sesini duyarsınız. Aslında kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Sizin düşüncenizin sesi sessiz sestir. Yani şu anda gelin birkaç defa içimizdeki sesle, sessiz sesimizle, dilimizle kımıldatmadan Allah diyelim içimizden. Dediniz mi? Eğer Allah dediyseniz içinizden sesinizi tanıdınız. Dilinizi kımıldatmadınız, ses de çıkartmadınız. Ama Allah dediğinizi hissettiniz. İşte o içinizdeki sestir. İçinizdeki ses. O sizin sesiniz. Eğer Allah Allah diyorsa o sizin sesiniz. Ve kendi iradenizle söylediğiniz için sizin sesiniz olduğu kesin. Ama iradenizin bir mahsulü olmaksızın içinizdeki bir sesin size Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını telkin ettiğini görürsünüz, duyarsınız, hissedersiniz. İçinizdeki ses, demin duyduğunuz kendi içinizdeki sizin sesinizin çok benzeri, aynı değil. Ama bu sinsi mahluk çok iyi bir taklitçi. Sureti haktan görünerek sizi mahvetmek için, Allah'ın karşısında mahcup etmek için elinden gelen hiçbir gayreti esirgemez. Acaba arkasında ne var? Arkasında Adem Aleyhisselam'a karşı olan hışmı, Adem Aleyhisselam'a karşı olan intikam hisleri var. Biliyorsunuz Allah Teala bir halife yaratacağını söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylüyor. İnsanı yaratacağını söylüyor ve sağ salimden organik hüviyete dönüşebilecek olan bir toprak çeşidinden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Şekillendiriyor. Ondan sonra da diyor ki bütün cinlere ve meleklere, bir defa şeytan cin tayfesinden, yani bir cin. Meleklerle beraber onun da bulunduğu kesin. O mevcutsa meleklerin arasında başka cinler de var olmalı. Ama Allah Teala orada indi ilahide kendisiyle beraber başka cinlerin olduğundan bahsetmiyor hiç Kur'an-ı Kerim'de. Bir açıdan böyle olduğu kanısına ulaşıyoruz. Taha 123'te Allah Teala diyor ki hadi hepiniz birden aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Aşağı inen bizim bildiğimiz sadece Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız. Cennetten kovulan onlar. Ama hepiniz birden aşağı inin diyor Allah Teala. O zaman anlıyoruz ki bu ikisiyle beraber başkaları da aşağı gönderilmiş.
İşte bu dizaynda cinlerin de Allah-u Teala'nın huzurundan cennetten dünyaya indirildiğini anlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona şekil verdim. Şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Ona semi verdim, işitme hassası. Ona fuat verdim, idrak etme hassası. Ona basar verdim, görme hassası. Şimdi onun önünde ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra söylüyor bunu. Onun önünde secde edin. Yani Allah'tan bize verilen bir emanet var. Ruhumuz bizim şeklimizi alıyor bize üfürüldüğü için. Bizim şeklimizde bir ruh. Ve Allah'a geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddediyor. Çamurdan yarattığın bu mahluka mı diyor? Secde edeceğim. Ben ona secde etmem. Beni ateşten yarattın. Yani enerjiden yarattın, dumansız ateşten. Onu ise çamurdan, salsalinden yarattın, tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Neden şeytan değil de insan üstündür? Çünkü insanda Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık var. Ruh. İşte o ruh sebebiyle biz insanlar cinlerden de şeytanlardan da Allah'ın indinde üstünüz. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir varlık ruh taşımıyor vücudunda. Sadece insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne kuşlar, canlı olarak düşündüğünüz ne varsa hiçbirisi Allah'a tekrar geri dönecek olan bir ruh taşımıyorlar. Şimdi iblisin düşmanlığının ortaya çıkışına beraberce bakalım. Ne diyor Allah'a iblis? Onu çamurdan, tayından yarattın, salsalinden yarattın, beni ise ateşten, dumansız ateşten yarattın. Ve Allah Teala şeytan cinlerden de diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cin olduğu kesin. İblisin cin tayfasından olduğu kesin. Ama ona Allah Teala ilmi ledunundan vermiş. İblis zulmani bir fizik ötesi ilmin sahibi. Kim büyü öğrenirse, kim hüddam öğrenirse, işte bunlar manyetizma, hipnotizma, bunların hepsi şeytanın öğretileri. Büyü bir takım dualarla negatif dalga boyları yaymak suretiyle fevkler yaparak insanları negatif dalga boylarıyla huzursuz etmek ilmi. Hüddem ise cinleri insanların üzerine saldırtarak insanları gene huzursuz etme ilmi. Sıkıntıya sokma ilmi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın
söylediği söze dikkatle bakalım. Allah Teala diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. İblis secde etmiyor. Allah Teala da seni ona secde etmekten men eden nedir? Bu yüzden seni huzurumdan kovuyorum. Bu yüzden seni sonsuza kadar cehennemde bırakacağım. Sen kâfirlerden oldun diyor Allah Teala. İblis de kovulmaya falan razı. Cehenneme gitmeye de razı. Ama Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikamını almak istiyor. Secde etmemiş, Allah'ın emrine rağmen secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah emrediyor şeytana ve bütün meleklere. Bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Melekler için itaatsizlik imkansızdır. Ona göre programlanmışlardır. Ama şeytan nefsi olan bir varlık. Cezasına da, mükafatına da muhatap olacağını bile bile Allah'ın emrine, Allah'ın huzurunda, Allah'ı görerek, Allah'ın sözlerini duyarak Allah'ın emrine isyan ediyor, itaat etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah Teala'nın huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım demesi üzerine iblis diyor ki Ya Rabbi beni o dediğin kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Eğer bana o güne kadar mühlet verirsen bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendime tabi kılacağım. Nasıl yapacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım. Kılmış mı? Bize göre, bizim ifademize göre kılacak mı diye sormamız lazım. Ama kıldığı kesin. İnsanların pek çoğunu, %90'dan fazlasını. Diyor ki Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ey diyor şeytan diyor kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Müminleri oluşturan bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsmi Fırkayı Naciye. Peki bunların hususiyetleri ne, özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Özellikleri bu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arıyoruz Kur'an-ı Kerim'i hadis, sahih hadis mi diye tam olarak sahih olduğu kesinleşiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ondan sonra diyor ki sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların yani geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki onların hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden fırkalara ayırırlar. Düşürürler sırat-ı müstakimden. Sırat-ı müstakimin dışındaki
başka fırkalarda olursunuz diyor. Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ancak sırat-ı müstakime tabi olanların Allah'ın ahdini gerçekleştirebildiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Ve bir ve bi ahdullahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhumuzun teslimini, fizik vücudumuzun teslimini, nefsimizin teslimini ve irademizin teslimini muhtevasını alır. Bu dört teslimin ard arda bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dört teslim ayrı ayrı bir bütünü oluşturuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri belli. Peki şeytan ne demişti? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim, evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız yol. Onun üzerine oturacak. Ve onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim diyor. Tesir etmeye çalışacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat müsaadesi verirsen sana diyor garanti ederim ki onların pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım diyor İblis. Peki yapmayı başarıyor mu? Evet, başarıyor. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinden insanların ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 73 fırkanın 72'si sırat-ı müstakimin dışında sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler kurtulacaklar. Öyleyse 73 tane fırkadan bir tanesi sırat-ı müstakim. 4 sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, fizik bedeninizin sırat-ı müstakimi, nefsinizin sırat-ı müstakimi, iradenizin sırat-ı müstakimi. 4 sırat-ı müstakim içinde aynı şey söz konusudur. 4'ü de sırat-ı müstakimdir. Geri kalan 72 fırkanın bunlar dışında olanlardır. Kim sırat-ı müstakimdeyse. Sırat-ı müstakim başlangıçta kuvve sırat-ı müstakimidir. Yani fiili olarak kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmamıştır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse artık o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi bir işaret taşıyor. Bu başlangıç sırat-ı müstakiminde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. O kişi artık sırat-ı müstakimin üzerinde sayılıyor Allah Teala tarafından. İyi ama ruhu vücudundan ayrılmamış, nefs tezkiyesine başlamamış. Tamam, hepsi doğru. Başlamamış. Ama Allah Teala o kişinin nasıl o andaki durumu sadece düşünce ise, düşünce platformunda, kuvve platformunda o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa sadece bir dilekten ibaretse dileği, bu dileğin tabii neticesi olarak da onun sırat-ı müstakimi de reel bir sırat-ı müstakim değil, Allah'a ulaştıran özelliği yok. Daha o noktaya gelmemiş kişi ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin sırat-ı müstakimde olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Sözü var. Var mı? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yunib.
men yeşâ'ı. Allahü yeşlevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a insanların ulaşacağı bir ortam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların 73 fırkasından 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bir tek fırka kurtulacak sadece. Sıratımızda kimin? Üzerinde olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyen kişi 4 sıratımızda kimin? Birden üzerindedir. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere 12. 14. basamakta vücudu terk edecektir. O zaman gerçek bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Fizik vücut kemal derecelerinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Fizik hidayet başladığı zaman şeytanın tesiri de giderek azalacaktır. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'ın yolunda olanlardır. En çok kızdığı kişi ise her devirde huzur namazının imamıdır. Bütün insanların kurtuluşuna sebebiyet verdiği için şeytanın elinden avlarını, kurbanlarını kurtardığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın koyduğu ölçülere şimdi bakalım. Ne diyor Allah Teala? 1. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gireceğiniz yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzaklarından önemli birisindeyiz. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Doyuma ulaştırır. Dünyada kazandıkları para, servet, sahip oldukları şeyler onlardan tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tuzağının ne kadar geçerli olduğunu size anlatmak için misal vermek istiyorum. Bugün dünya üzerinde İslam dinini öğreten yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmez. Bir tanesi hariç bizim Allah'ın üniversitesi. Öyleyse şeytan tuzağını kurmuş mu? Mükemmel bir şekilde. İyi ama bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet nasıl olur da bu kadar yüzlerce üniversitenin öğretim üyeleri hepsi bundan habersiz? Çok basit. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar.
Şeytan asırlardan beri insanlara diyor ki sakın Kur'an-ı Kerim'e bakmayın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Madde bir. Madde iki çarpılırsınız. Kur'an-ı Kerim'de bakıp da onu yorumlamaya falan kalkmayın sakın. Kalktığınız takdirde çarpılırsınız. Siz kim? Kur'an-ı Kerim kim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zaten Kur'an-ı Kerim Arap lisanıyla yazılmış. Arap harfleriyle, Arapça. Arap olmayan bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim anlaşılması güç bir kitaptır. Peki Araplar için kolay mıdır? Hayır, değildir. Onlar da sadece lafzı öğrenirler. E lafzı öğrendikleri için de hiçbir zaman bütün hakkında bir bilginin sahibi olamazlar. Peki İblis ne yapmış? İblis insanlara Kur'an'daki ayetleri değiştirmeyi Allah Teala ona yasak ettiği için diyor ki bu Kur'an'ın sahibi biziz ve onu biz koruyacağız diyor. Biz. Yani şeytana o Kur'an-ı Kerim'i hatalatmayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in yazılarını, satırlarını, kelimelerini veya harflerini değiştirmesine müsaade etmiyorum diyor Allah Teala. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Öyleyse bu korkunç derecede akıllı olan mahluk ne yapıyor? Bütün o üniversitelerdeki öğretim heyetlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikati bilmemesini temin ediyor. Ömrümü ta Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı devirden kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten cehennem hayatında gene sonsuza kadar yaşayacak. Yani hep yaşayacak. Ama kıyamet kapana kadar geçen devrede hep Allah'ın söylediklerini unutturacak formüller oluşturmuş. Ne yapmış? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaklarını, anlamalarının güç olduğunu söylemiş hep insanlara. Peki Araplar? Arapların dili Arapça. Okuma yazması olan, Arapça bilen bir Arap, Kur'an'ı anlayabilir mi? Ne yazık ki anlayamaz sevgili kardeşlerim. Lafzını mana olarak anlayacaktır. Ama lafzın ötesindeki ruhu hiçbir zaman anlamayacaktır. Nitekim bugün 23 Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor. Türkiye'de meali affedersiniz satılıyor. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbiri lafzın ötesine geçemiyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva eder. Ama ruhuna Allah Teala sizi sokarsa ruhuna girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim 7 tane safhadan oluşur. Amin olmakla anlatıyor Allah Teala 7 safhayı. 7 tane amin olmak var. 7 tane hidayet var. 7 tane felah var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı kelimeyi kullanıyor Allah Teala. Aminu kelimesini kullanıyor. Ama ayetin muhtevasından Aminuların farklı dizaynlarından Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının nerelerinde olduğunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartabilmeniz için size bunu Allah'ın öğretmesi lazım. Şimdi Arapça dilini öğrenen din öğreticileri diyorlar ki biz Arapçayı biliriz, Kur'an'ı da biliriz. Bilebildikleri sadece lafzı. Yani 28 basamaklık bir skala üzerinde birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Üçüncü basamak. İkinci takva ruhu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktadadır. 14. basamak. Üçüncü takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadadır. 21. basamak. Dördüncü takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 25. basamak. Beşinci takva nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 27. basamak. Altıncı takva irşada ulaştığınız noktadadır. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedinci takva iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 28. basamağın beşinci kademesi. Ama hepsi takva olarak geçiyor. Ve alın bakalım şimdi Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini. Bakın takva geçen bütün ayetleri tek tek tek gidin. Hepsi Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye bütün takvaları lügatta öyle yazdığı için hep 7 kademede insanların cehennemden kurtulduğu noktada başlayan en alt kademe takvadan ruhun ve cin nefsin ve iradenin de teslimlerini içeren takvaya kadar olan kesimlerde hiçbir ayrımdan haberleri yok. Kur'an'da 7 tane aminu olma işlevi olduğundan, onun da takvalarla aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Felahın da aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Teslimin de aynı safhalarda oluştuğundan haberleri yok. Rızanın her seferinde o basamaklardan bir evvelki basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Öyleyse Araplar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arapça biliyorlardı. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bütün sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş Allah'ın öğretisidir. Şeytan ne yapar? İnsanları işte böyle kandırır. Takva kelimesini Allah'tan korkmak parantezine aldırır. 7 kademe takvanın hepsinde Allah'tan korkmak kelimesiyle devreye girildiği için insanlar bunun 28 basamaklık bir merdivenin çok değişik basamaklarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Sevgili kardeşlerim, zor değil. Alın, inceleyin. Göreceksiniz ki hiçbirinde bir ayrım yok. Allah Teala 7 tane cennetten bahseder. 7 kademenin her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. 7 kurtuluş, 7 felahın her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. Peki şeytan ne yapıyor? Yaptığı şey son derece basit.

insanların kurtuluşuna mani olmayacak mı? Hedefi bu değil mi? Tamam. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan bütün faktörleri devreden çıkarması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez, değiştirmesi mümkün değil. Ama elinde geniş zaman var. Binlerce yıldan beri, on binlerce yıldan beri iblis insanların düşüncelerini kitaplara aktarmalarını sağlamış. Ve Allah'ın yazdırdığı kutsal kitaplardan tamamen dışarıda bir ilim oluşmuş zaman içerisinde. Ruhuna giremedikleri için, yedi tane safhadan haberleri olmadığı için, insanlar hep lügat manasıyla hareket etmişler kavramların ve ilişkisini hiçbir zaman kuramamışlar. Onun için bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz Kur'an ayetlerine ait olan açıklamalar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safha var. Yedi ayrı cennet, yedi ayrı safha, dört tane teslim. Öyleyse hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamışlar. Nasıl yaşamışlar? Şeytanın onlara tesir etmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayatta ve sahabe tabi oluyor. Sahabe önce Allah'a ulaşmayı yediliyor. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oluyor. Sahabenin Allah'a yöneldiği, yani Allah'a ulaşmayı dilediği Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinleştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ diyor. اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a inabe oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler diyor. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjde ediyor. Kulluğa ulaşmışlar. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte iblis 14 asır sonra bu 7 tane safayı da 4 tane teslimi de ortadan kaldırmayı başarmış. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Değiştiremezse ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e insanların müracaatını önlemesi lazım. Ve diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız. Sakın anlamaya çalışmayın. Yoksa çarpılırsınız. Allah sizi çarpar. Allah Teala Kur'an okuyor diye, öğrenmeye çalışıyor diye kimseyi çarpmaz. Allah insanı sebepsiz yere, haksız yere cezalandırmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İblis torbalar dikmeyi ilham etmiş insanlara. Kur'anlar için torbalar dikilmiş. Duvara da birer çivi çakmışlar. Kur'an'ın içinde, torbanın içindeki Kur'an'ı asmışlar oraya. Birisi öldüğü zaman onu çıkarıp Yasin okumak üzere. Kur'an hükmü bu kadar olan bir kitap olmuş. Oysa ki Kur'an hayatınızın her saniyesinde sizin ne yapmanız lazım geldiğini size emreden bir özellik taşır. İblis bunu başarmış. Bütün insanları kurtuluşa götürecek olan farz hükümleri insanlara unutturmayı başarmış. Kavramların manasını yok etmiş. Lügat manasından hareket ettirerek derinliğini, yedi tane kademeyi anlamalarını hep engellemeye çalışmış ve bunu başarmış.
Hiçbir peygambere bunu yapamamış. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e onları da yapamamış. Sahabeye de yapamamış. Ama şu anda da dünyadaki insanların %90'ını Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edebilmeyi başarmış durumda. Bütün İslam üniversitelerinde bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmez. Çünkü bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü iblis onlara Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini men etmiş. Onların dinlerini kitaplardan öğrenmelerini sağlamış. Ona mecbur etmiş, onunla hudutlu kılmış ve onunla yaptıklarıyla iftihar etmelerini, yaptıklarıyla ferahlanmalarını gerçekleştirmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan şu dünyadaki en büyük düşmanınızdır. Kainattaki en büyük düşmanınızdır. Pek çok gezegende insan türü yaşıyor. Dinlerden de hepsinin haberi var. Allah'tan da haberi var. Onların da aralarında Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ama şeytan o toplumlarda da insanları gene tuzağına düşürmeyi başarmış. Öyleyse şeytanın tuzakları bu saydığımız 7 tane hedefi insanlara unutturarak onların bu hedeflerden birincisine dahi ulaşmamasını temin etmeye çalışarak geçiyor. Ömrü böyle geçiyor. Ve başarılı. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeyi başaracak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların sayısı da her devirde toplam yaşayan insanların, dünya üzerinde yaşayan insanların %10'undan daima az olmuştur. Ve şeytanın yüzünden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan bir numaralı düşmanınızdır. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için her şeyi yapar. Allah Teala'nın hepinizi şeytanın şerrinden korumasını ve Allah'ın emrettiği 7 safayı da yaşamanızı, hem cennetlerin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde, eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra veren İş vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz. Ve çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu eski sohbetinizde de saat halinizi, muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerinizi hürmet yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Erkin abidu ve yakin estahinesine sıra sakin sultan. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, televizyonumuzun radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları. Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha eylele gündüz gününe yaşıyoruz. Gündüz dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu o bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın dinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için Kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, E, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartlara sahip olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfır ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmenizse sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ben. Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine. Affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

dikkat edin. Bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor, 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki, bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine
eğil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır.
Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder.
Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri

ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan, insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler.

0: Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarına ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah-u Teala diyor ki İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Hazreti Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَقْ Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayete ereceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu, sevgili izleyenler, üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amin olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi, kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu aleyküm. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amidu ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne inamte aleyhim gâire mahdûd aleyhim ve yâdâhîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim ve lâ

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş. Adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasretleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safiliyim. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber. Bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiil ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinizde ne bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Üçüncü ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışlığın arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasak etifeleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerini. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı 200'de 151, afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 1/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 1/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 1/4'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin istesizliğinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması ve tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'da. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda
O kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt olduğu için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareye açmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi nefsi dördüncü defa faziletle %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Bardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7'nin birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51 ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alaca karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur.
şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur züht makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala

Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhu

ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'ından fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90, %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytan dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişi de %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. Dördüncü sırat-ı müstakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil,
insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda, karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin. Onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Işık duvarı nedir? Işık duvarı iki defa geçildiği için rüyaların hatırlanmadığından bahsettiniz. Bir sohbetimizde. İnşallah bunun biraz daha çıkar mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler adımıza sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdik. Işıklarının cevabını verirken evvela ışığın nasıl oluştuğunu söylemek lazım. Işık, ışın ışınlarından oluşur. Bu ışınlara, Türkçedeki ışın kelimesiyle ifade edilen bu parçacıklara foton diyoruz fizikte. Fotonlar ışığı oluşturan temel parçacıklar. Onların toplamından ışık meydana gelir. Ayrıca foton nedir? Foton bir elektron ve karşıt elektron dengesidir. Allah Teala biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Bu enerjiye nasıl ödüyoruz zamanımızdan? Dört enerji türesi konuşuyor. Birinci küre zahiri aleme ait. İkinci küre zahiri alemin karşıtı olan onun berzah alemine ait. Üçüncü küre gayb alemine ait. Dördüncü küre gayb aleminin karşıtı olan onun berzah alemine ait. Böylece dört tane küre. Bir nötrino da birinci küre sağa dönerken ikinci küre sola döner. Üçüncü küre yine sağa döner. Dördüncü küre sola döner. Dominant olan küreler daima birinci kürelerdir. Öyleyse bir numaralı küre, iki numaralı kürenin dominantıdır, hakim unsurudur. İki numaralı küre tabi olandır. Üç numaralı küre dominanttır, hakim unsurudur. Dört numaralı küre ona tabi olandır. Bir ve iki numaralı küreler tersine dönerek devamlı enerji üretirler. Üç ve dört numaralı küreler de aynı şekilde aynı işi yaparlar. Ve dünyadakine nispetle iki kat üretirler bu enerjiyi. Ve ikinci küre ile üçüncü kürenin arasında bir ilişki yoktur. İlişkiler bir ve iki numaralı kürelerin arasında, üç ve dört numaralı kürelerin arasında. Daima Allah-u Teala nötrinoları çift yaratmıştır. Bir sağ spinli nötrino ile bir sol spinli nötrino, yani sağa dönen birinci küresi sağa dönen bir nötrino ile birinci küresi sola dönen bir nötrino aynı anda yaratılmıştır, çift yaratılmıştır. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. İşte böyle bir sistemin karşıtı olan karşıt nötrinolar var. Yine çift yaratılmış. Bir sağ spinli karşıt nötrino, bir de sol spinli karşıt nötrino. Şu anda konumuz bu aleme ait olan bir ışık olduğu için karşıt nötrinoları bu konuşmamızı bir tarafa bırakalım. Bir çift nötrinodan Allah-u Teala elektronu vücuda getirmek için elektronu oluşturmak için nötrinonun sağ ve sol tepili nötrinoların iki nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırıyor birbirinden ve eş değiştiriyor. Yani sağ tepili nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri ondan ayrılıyor. Sol spinli nötrinoya geçiyor. Sol spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri ayrılıyor. Sağ spinli nötrinoya geçiyor. Böylece bir terslik oluyor. Nedir terslik? 1 ve 3 numaralı küreler nötrinoda aynı istikamete dönerken eş değiştirildiği için şimdi 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamete dönüyor. Böyle olduğu için de elektron oluşuyor. Nötrinolar sonsuz hızla hareket ederler. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun, ışık hızının altındaki hızlar, ışık hızı, ışık hızının üstündeki hızlar. Ve bir nesnenin ışık hızının üzerinde hız kazanabilmesi tek bir şarta bağlıdır. Bu şart o hareket halindeki nesnenin hareketinin içinde bulunduğu aleme ait olmaması.
Yani hangi alemde hareket halindeyse o alemin varlığı olmaması lazım. Partikül olarak veya objekt olarak herhangi bir nesne olarak o nesne veya partikül içinde hareket ettiği alemin varlığı olmaması lazım ki ışık hızından daha öteden hareket edebilsin. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre biraz daha fazla bir değer ifade eder. Yuvarlak olarak 300 bin kilometre kabul ediliyor. İşte bu maddelerin oluşması, elektronun oluşması 1 ve 3 numaralı kürelerin ters dönmesiyle oluştuğu için hızı yavaşlatan bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Allah'ın katından dünyamıza kadar sonsuz hızla düşünce hızıyla girebilen nötrinolar eş değişiklikte bir çift nötrino bir çift elektrona döndüğü zaman onların doğrusal olan momentleri açısal momente dönüşüyor. Ve bir alemin içinde o alemin varlığı olarak hareket ettikleri için de hız ışık hızının mutlaka altına düşüyor. Onun için bu dünyamızda bütün elektronlar ışık hızının altında hareket halindedirler. Ve elektronlar sahili alemin yapı taşlarıdır. İşte elektronun yapısını incelediğimiz zaman bu elektronda söylediğimiz gibi 4 tane enerji küresi görüyoruz. Özelliği birinci küreyle üçüncü kürenin artık birbirine ters edilmesi ve hızı etkilemesi, hızı yavaşlatmasıdır. Öyleyse böyle bir sistem bir elektronu ifade ediyor ve elektronun hızı bir elektronun bir proton hesabını dönerken belli bir hızı var. Bu hız ışık hızının daima altındadır. Şimdi fotonları oluşturan sistemler elementlerden ayrılan elektron ve karşıt elektronlardandır. Öyleyse bir elementin en basit olanını önce gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu bir hidrojen atomudur. Hidrojen atomunun merkezinde sadece bir tek proton var. Çevresinde de sadece elektrik bir yörüngede bir tek elektron dönüyor. Bir tek proton, bir tek elektron. Kainattaki en basit madde yapısı bu. Bütün elementler iki elektronun, üç elektronun, iki hidrojen atomunun, üç hidrojen atomunun, dört hidrojen atomunun ve böyle artan hidrojen atomlarının durduk kitleye oluştukları noktada oluşan elementler vücuda gelir. Eğer sayısal denge sağlanamazsa bir hidrojen atomunun merkezinde bir tek proton vardır, çevrede bir tek elektron dönmektedir. İki tane hidrojen atomu bir araya geldiği zaman çevre elektronlardan bir tanesi merkez elektronu olur, yeni bir element vücuda gelir. Bu elementin merkezdeki elektronu iki protonun hızı devamlı gidip gelmektedir. Daha sonra üç tane hidrojen atomu bir araya gelir ama bir parça bir element oluşturamaz. Çünkü denge bozulmuştur. Dengenin sağlanması gerek. İki tane merkezde iki tane değişken elektron yani protonları nötron yapan elektron olduğu halde 3 tane proton vardır. Böyle olduğu için aralarında bir dengelik kurması mümkün değildir. Burada bozulma dediğimiz olay başlar. Yani radyasyon başlar. İşte radyasyon dediğimiz sistemde dengenin sağlanamadığı bütün elementlerin element oluşmadan evvelki devreleri hep bozulma şeklinde gelir, radyasyon şeklinde vücuda gelir. Şimdi biz en basit olan hidrojen atomuna bakalım. Ne görüyoruz? Merkezde bir tane proton var dedik. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Protonun iç yapısına baktığımız zaman 3676 tane karşıt elektron görüyoruz. 3675 tane de elektron görüyoruz. Her hidrojen atomu kendi içinde dengededir.
3675 tane elektronlar, çevrede dönen 3676. elektron, 3676 tane de karşıt elektrondan bir ileriz tam oluşur. Görülüyor ki sayısal denge kesindir. 3676'nın yarısı 1938 eder. 1938 tane elektron, sol spin elektron bir kuark oluşturur. 1937 tane elektron da bir sağ spinli ikinci kuark oluşturur. Aynı şekilde karşıt elektronlarda 1938 tanesi birinci karşıt kuarkı, 1938 tanesi ikinci karşıt kuarkı oluşturulur. Ve konumuzun en önemli noktasına geldik. Elektronların bir saniyedeki devir sayısı, karşıt elektronların devir sayısının iki katıdır. Bu görünebilirlik, izlenebilirlik ilkesinin fizik alemde kanunudur. Birinci kanun, elektronların devir sayısı, karşıt elektronun devir sayısının iki katı. Bunun neticesi, elektronların ağırlığı, karşıt elektronun ağırlığının iki katı. Fakat ikinci kanun, elektronların pozitif ağırlığına karşılık, karşıt elektronun ağırlığı negatiftir. İşte foton dengesini kuran da bu negatifliktir. Öyleyse nasıl foton meydana gelir? Foton bir ışık kaynağından bir saniyede milyarlarca fışkıran ışık nöbetleridir. Işık ışınlarıdır, ışık partikülleridir. Şimdi bu ışınların oluşmasına beraberce bakalım. Başlangıçta bir takım nesnelere elektrik enerjisi verdiğiniz zaman o nesnelerde, o madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların devir hızı elektrik enerjisinin o elektrondan geçmesi sırasında karşıt elektronların devir sayısı elektronlardan daha hızlı olarak artmaya başlıyor. Tungusram gibi, tungsten gibi bir takım madenler bu özelliği taşıyor. Bir de floresan yanının içindeki gazlar. Şimdi ne oluyor? Karşıt elektronların elektron sayısının yarısı olduğunu söylemiştik. Devir sayısının. Basit bir rakam olarak vermek istiyorum. Diyelim ki bir elektronun devir sayısı saniyede 100 devirdir. Karşıt elektronun devir sayısı da bu durumda 50'dir. Elektrik enerjisi verilmeye başladığı zaman bu söylediğimiz madenlerde karşıt elektronların devir sayısı hızlı bir şekilde artmaya başlar. Elektrondan daha hızlı. Bunu da basit bir rakama bağlayalım. Diyelim ki öylesine hızlı artıyor ki 200 değere vardığı zaman 50 değerlik bir elektron, karşıt elektron 50 devir sayısından 200 devire ulaştığı zaman 100 devirlik elektron da 200 devire ulaşsın. Ne olur? İkisi de eşit devir sayısına sahip olur. Bunun manası hem devir sayıları eşittir hem de ağırlıkları eşittir. İşte fotonun ulaşmasındaki iki temel unsur vücuda gelmiştir. Bir, elektron devir sayısı ile karşı elektron devir sayısı aynı olmuştur. İki, elektron ağırlığı ile karşı elektronun ağırlığı da aynı olmuştur. Ama birinin ağırlığı negatif, birinin ağırlığı pozitif. İşte ilgin bugün cevap veremediği unsur bu. Şimdi bütün bu elektrik enerjilerinden çıkan ışınlar normal standartlarda gamma fotonu adını alıyor. Böyle bir gamma fotonu bir kurşun duvara vurduğunuz zaman anormal bir şey oluyor. Kurşun duvara vuran bir gamma fotonundan bir tane elektron çıkıyor ortaya. Elektronun çıktığı yerden 180 derece farklı istikamete ayrılan ikinci bir nesne daha ayrılıyor. Ve ikinci nesne ne olduğu dünyamızda henüz bilinmiyor. Yani bilmeyenler biliyor. O nesne elektronun karşıtı istikamette hareket ediyor. Parlak ışık saçtığı için değer görünüyor.
Ama belki bir saniye, belki saniyenin yüzde biri kadar bir zaman parçasından görünen bu ışık saçabilirse kayboluyor gözler. Şimdi bu foton kurşun duvara vurduğu zaman oradan çıkan nesnenin bir tanesinin elektron olduğu kesinlikle tespit edilmiş durumda. Elektronun ağırlığı da belli. Şimdi konunun ilginç yanı şu ki bugüne kadar yapılan bütün ölçümlemeler şunu göstermiştir ki gama fotonları ağırlıksızdır. Yani sıfır ağırlıklıdır. Şimdi Lavoisier kanununa göre hiçbir şey kaybolmaz, yoktan da var olmaz. İyi de buradaki denklemi yerlerine oturttuğunuz zaman birisine A diyorsanız, elektron ağırlığını A diyelim, ötekinin de bir pozitif ağırlığı var olduğunu deniliyor dünya ilmi ve ona da diyelim ki B tahmini değerini koyuyorlar. Elektron ağırlığı kesin bir ağırlık. Ötekinin de kesin bir ağırlığı olduğunu kabul eden bizim fizik alimleri burada şaşırıp kalıyorlar. Çünkü sıfır eşittir. A artı B oluyor. A'nın ağırlığı kesin, B'nin ağırlığı imajiner. Ne kadar olduğu bilinmiyor. Ama en azından pozitif ağırlığı olduğu kabul edildiği için A artı ne kadar olursa olsun bir değer var. Öyleyse A artı B kadar bir ağırlıkla sıfır hiçbir zaman birbirine eşit olmaz. Çünkü A'nın ağırlığı, elektron ağırlığı kesin olarak tespit edilmiş durumda. Önceki olay sıfır eşittir artı A artı eksi A şeklinde. Ne çıkar ortaya? Eksi ağırlık, eksi A'nın ağırlığıyla artı A'nın ağırlığı. Birisi negatif ağırlık, birisi pozitif eşit ağırlıklar olduğu için birbirini götürürler. Nasıl eksi 6 ile 6 birbirini götürürse, eksi 7 ile artı 7, 7'nin toplamı 0 çıkarsa, eksi A ile artı A'nın toplamı da 0 çıkıyor. Ve biz bunu Orta Doğu'daki sevgili profesörlere ve doçentlere ispat ettiğimiz zaman orada kıyamet koptu. Eksi ağırlık diye bir şeyi oradaki sevgili dostlarımız kabul etmediler. Kabul etmeyince de onlar hep postulatta kalmaya mahkum ettiler kendilerini. Ama dünya yakında böyle olduğunu anlayacak. Ne var ki bunu madem ki ilk bulan biziz, bizim ülkemizin adının önde olması lazımdı. İşte bizim ilim konusunda Batı hayranlığının ötesine geçmeyen bir dizayn sahibi olan sevgili dostlarımız o konuyu öndediler. Oysa ki biz o eseri Bilim ve Teknik Dergisi'ne yayınlatmak istiyorduk. Şimdi öyleyse foton dediğimiz zaman iki tane eşit ağırlıklı nesne düşüneceğiz. Bir tanesi eksi elektron, yani karşıt elektron. İkincisi elektron. İkisinin de ağırlığı birbirine eşit. Ama karşıt elektronların ağırlığı bu aleme göre negatif olduğu için denge öyle kuruluyor. Bir uçak düşünün. İki kanadının da ortadan ikiye bölünmüş uçağı. Sağ tarafın ve sol tarafın ağırlıkları birbirine eşit. İşte bu uçak bir istikamette gidiyor. Hangi istikamete giderse gitsin, saniyede 300 bin kilometreyle hareket halinde olan bu fotonun, foton adı verilen bu uçağın hareketi iki alemi birbirinden ayıran bir duvardır. Zahiri alemle onun zıttı olan berzah alemini birbirinden ayıran bir çizgi üzerinde bir kanadı bu alemde, bir kanadı diğer alemde olan bir uçak hareketi halinde. Aslında iki alem birbirinin içinde aynı koordinatları paylaşıyoruz. Bu iki alemin birbirinin içinde olması sebebiyle her istikamet bir ışık duvarıdır.
Işık duvarının üzerinde hareket halinde olan uçağın sağ iki taraftaki ağırlığı birbirine eşittir. Bu dünyada eğer foton oluşmuşsa bu dünya zahiri alem onu gözleyebilir ama gayb alemi gözleyemez. Gayb aleminde berzah alemi demek belki daha doğru burada gayb alemini şimdi karıştırmayalım. Berzah alemindekiler de orada vücuda gelen fotonları görürler. Biz bu alemden onları gözleyemeyiz. Öyleyse böyle bir dizaynda her istikamet ışık duvarıdır. Fotonlar nereye giderse gitsinler. Şimdi mesela şu oda aydınlanıyor. Benim üzerime gelen ışıklar sebebiyle, fotonlar sebebiyle siz beni görebiliyorsunuz. Eğer elektrik lambasını şu anda kapatmış olsak beni göremezdiniz. Öyleyse görülmemizin sebebi üzerimize gelen fotonlar. Milyarlarcası bir aynı saniyede gelen fotonlar sebebiyle görülebilir, izlenebilirlik ikisi gerçekleşiyor. Bu alemin fotonları beni size gösteriyor. Şu anda aynı koordinatlarda bizim alemimizden olmayan berzah aleminin varlıkları var. Onlar nefslerimiz. Biz öldüğümüz zaman berzah alemine geçmiş olanlar. Onlar da aynı koordinatlarda. Ama ne biz onları görebiliyoruz ve onlar bizi görebiliyor. Ne onlar bizim fotonlarımızı görebiliyorlar ne de biz onların fotonlarını görebiliyoruz. Öyleyse oluşma süreçleri içerisinde ışık duvarı üzerinde hareket eden saniyede 300 km hızla hareket eden bir fotonlar dizisi ışık adı verilen bir mekanizmayı gösteriyor. Işık üzerinde yapılan binlerce inceleme ışığın bir madde etkisinin de var olduğunu saptamış durumda. Ama etkisi aydınlatmak istikametinde ve ancak elektronun fotonun karşılıklı kurşun duvara vurmasıyla oluşmasıdır ki tıp alemine, ilim alemine, fizik alemine bir kapı açtı. Negatif maddenin, karşıt maddenin tırmızası ortaya konuldu. Ama bizim dünyamızda henüz karşıt madde diye bir şey çok açık bir şekilde anlaşılmış değil. Öyleyse bir karşıt madde olsaydı nasıl bir şey olurdu? Bizim elektronun tamamı aksi bir şey olurdu. Yani berzah alemine ait olan bir karşıt maddede birinci küre berzah alemine ait olurdu. İkinci küre zahiri aleme ait olurdu. Üçüncü küre gayb aleminin berzah alemine ait olurdu. Dördüncü küre gayb alemine ait olurdu. Halbuki burada nasıl? Birinci küre zahiri aleme ait, ikinci küre zahiri alemin karşıtı olan zahiri alemin berzah alemine ait. Üçüncü küre gayb alemine ait, dördüncü küre gayb aleminin berzah alemine ait. Görüyorsunuz ki her şey tersine çevriliyor. Öyleyse kara delikler dediğiniz zaman oradan diğer aleme geçiş söz konusu. Yok olanlar orada yeniden var oluyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki bu dünyada kinetik enerjiyle yani itiş enerjisiyle hareket haline getirilen bütün sistemler ışık hızını aşamazlar. Işık hızını açmaları bu standart içinde hiçbir şekilde mümkün değildir. Gelecekte de ne yazık ki mümkün olmayacak. Ama eğer maddenin yapısını değiştirebilirseniz, karşıt aleme ait olan kesimi dominant yapabilirseniz, o zaman Allah'ın koyduğu kanun geçerli oluyor. Bu geçerli olan
sisteme göre zahiri alemin standartlarında oluşan fizik madde adını verdiğiniz sistem tersine bir dönüşüm göstermedikçe ışık hızı aşılamaz. Öyleyse aklı devreye soktuğumuz zaman Allah'ın koyduğu kanunun için yürürlükte olduğunu bir defa daha anlarız. Akıl hiçbir aleme ait bir mağrif değildir. Öyleyse hiçbir aleme ait olmayan bu mağrif Allah-u Teala aklı bu standartı yaratmıştır. Bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızla düşünce hızı diyoruz. İşte düşünce hızı dediğimiz zaman düşünün. Desem ki size kapının önünde düşünün kendinizi. Düşünürsünüz. Ama zamandan bir parçayı düşünmek için kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir saniye kullandığınız yeri. Şimdi de desem ki size Londra'daki o köprünün üzerinde kendinizi düşünün. Düşünürsünüz. Ne oldu? Mesafe çok uzun oldu. Ama gene bir saniye sizin için yeterlidir. Ayda düşünün desem kendinizi. Ayda düşünürsünüz. Belki siz de o aya ilk basını gördüğü testiyi, kırık testiyi görürdünüz ayda. Mesela o resmini saklayacağını şaşırmış. Ama ne yazık ki fotoğrafçılar tespit etmişler. Yani neydi o zatın adı aydaki hareket halinde olan kişinin ilk aya çıkanı? Louis Armstrong. Armstrong testi gördüğü zaman öyle dona kalmış. Yani aya bizimkilerden çok evvel birilerinin gittikleri kesin. Öyleyse konumuza dönelim. Işık hızıyla hareketle düşünce hızıyla hareket birbirinden farklı. En uzak gezegeninizi düşünce desem kendinizi gene bir saniyede düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz ki düşünme zamanınız değişmiyor. Ama mesafe bir anda sonsuz oluyor. İşte düşünce hızı bu hız. Düşünün ki ne kadar gayret ederseniz de zamandan bir parçayı takı devreye almak mecburiyetindesiniz. İşte sizi Allah'tan ayıran temel özellik. Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Öyleyse bu sebepten sıfır zaman aralığında bunu yapabildiği için zamanlar münezzehtir. Aynı zamanda kainatın dilediği hangi noktasında olursa olsun bulunabildiği için mekandan da münezzehtir. Ama biz mahlukuz. İşte en hızlı giden nesne aklımız. Bu aklımız beraberine nefsimizi alırsa onu kendi alemimizin dışında sonsuz hızla hareket ettirir. Ruhumuzu alırsa, ruhumuza kumanda ederse ruhumuz da hemen alemin dışına çıkmak özelliğinin sahibi olduğu için hemen alemin dışına çıktığı andan itibaren sonsuz hızla hareket edebilir. Ne görüyoruz? İnsanların fizik vücudu da zahiri alemde olmasaydı, başka bir alemde olsaydı, o da sıfır, o da sonsuz zahiri edebilecekti. Mümkün müdür? Mümkündür. Eğer ruhumuz fizik vücudumuzla örtü olursa, ruhumuz bu alemin tanı olmayacağı için aklımız ruhumuzu ve fizik vücudumuzu kendi hızıyla, yani sonsuz hızıyla hareket ettirebilecekti. Öyle ki buradan başka bir gezegene gitmek birkaç saniyesini gerçekleşen bir olgunlayacaktı. Öyleyse dizaynı ufuklarınızı genişleterek düşünün. Ve Allah-u Teala'nın yaratış muhtevasının ne kadar hayran olacak bir yaratış kabiliyeti olduğunu düşünün. O her şeye sadece ol diyor,
her şey bozuyor. İşte ışık hızının üstündeki hızlarla ışık hızının altındaki hızlar sadece bir alem farklılığının ifadesidir. Bir partikülün, bir nesnenin ışık hızının ötesine geçebilmesi, onun bulunduğu alemin varlığı olmamasına bağlıdır. İşte bu kadar. Öyleyse akıl böyle bir dizaynı sonsuzluğa hareket ettirebilir. Şimdi fotonlarımıza dönelim. Fotonlar saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı hareket eden varlıklar. Neden hızları değişmez? Çünkü özellikleri değişmez. Çünkü denge bozulduğu anda artık bir fotondan bahsedemezsiniz. Bir elektrondan ve bir karşıt elektrondan bahsedebilirsiniz. Öyleyse ağırlığı sıfır olan bir nesne, ağırlığı pozitif olan bir nesneye ve ağırlığı negatif olan bir nesneye bölünmüştür. Hangi alemdeyseniz o partikülü tespit edebilirsiniz, karşıtını tespit edemezsiniz. Yani fotonun muhtevasında eşit ağırlıklı, eşit devir hızlı ama birisi negatif, birisi pozitif ağırlık taşıyan iki tane varlık var. Birisi elektron, birisi de karşıt elektron. Eğer böyle bir kurşun duvara vurma olayı derde aleminde meydana gelseydi, o zaman hakim unsur elektron olmayacaktı. Karşıt elektron dediğimiz sistem olacaktı. Böyle bir atom yapısını bu dünyada keşfetmemiz mümkün olsaydı, ağırlığı sıfırın altında olan bir madde yakalamamız gerekecekti. Bir berzah aleminin elektronu 3676 tane berzah alemine ait elektrondan, yani bu aleme ait olan karşı elektrondan oluşacaktı. Ve 3676 tane de elektronun karşıtı olan karşı elektron oluşacaktı orada. Öyleyse negatif ağırlık, bu aleme göre negatif olan ağırlık, o alemde pozitif ağırlık. Onlara göre ağırlığı olan, pozitif ağırlığı olan bizim elektron dediğimiz nesne değil, karşıt elektron dediğimiz nesne. Elektronlar da bu aleme ait olan elektron görünüşündeki onun temeline sahip olan nesneler de karşıt elektronların yarısı kadar devir hızına sahip orada. Dolayısıyla aynı esaslar geçerli ve işte böyle bir sistem bu alemde tartılması mümkün olan bir sistem olarak bize ulaşmış olsaydı, bir karşıt elektronun elektron ağırlığının iki katı kadar ağırlığa sahip olduğunu görecektik. Bu alemde böyle bir nesneyi yakaladığımız an, bir mesela hidrojen atomunu yakaladığımız zaman, bu hidrojen atomunun ağırlığı daima sıfırın altındadır. Öyleyse son derece basit bir sistem. Burada nelerin ağırlığı sıfırın altındaysa, orada onların ağırlığı sıfırın üstünde. Burada nelerin ağırlığı sıfırın üstündeyse, orada aynı şeylerin ağırlığı sıfırın altında. Yani sanki aynada olan bir başka sistemi seyrediyorsunuz. Aynada sağ elinizi kaldırdığınız zaman aynadakinin sol elini kaldırdığını görürsünüz. Ama eğer televizyondaysanız televizyonun da televizyondaki sizin de sol elini değil sağ elini kaldırdığını görürsünüz. Aynalarla televizyonlar aynı şeyleri aksettirmezler. Yani siz eğer görüntünüz televizyondaysa sağ elinizi kaldırıyorsanız
görüntüdeki siz de sahibinizi kaldırmış olursunuz. Ama orada televizyon değil de bir aile olsaydı, aileyi de koyun yan yana, hayretle bakacaksınız ki, aynadaki siz de televizyondaki siz tamamen ters hareketler yapıyorsunuz. Televizyonda sağ elinizi kaldırıyorsunuz ama aynadaki sol elini kaldırıyorsunuz. Öyleyse eğer bugün bir karşıt maddenin en basit olan bir hidrojen atomu yakalanabilmiş olsaydı, bu hidrojen atomunun ağırlık taşıyan kesimi karşıt elektronlardan, negatif olan kesimi de bizim elektronlardan oluşacaktır. Yani böylece eğer ölçebilseydiniz, sıfırın altında ağırlığı olan bir atom yapısıyla karşılaşabilirsiniz. Dikkat edin, etrafında dönen şey, protonun etrafında dönen şey elektron olmayacaktı, karşıt elektron olmayacaktı. İşte bu alemde elektron bombardımanıyla insanlar bir maddenin atom yapısındaki, bir atomun içindeki partikülleri dağıtmayı başarıyorlar. Ve bu dağılımda bir kısmını kısarın hızını oraya püskürtmek suretiyle dışarı atmayı başarıyorlar. Ve denge bozuluyor. Yani şimdi bizdeki dengeye bir defa daha bakalım. Sonuca gidebilmek için 3676 tane karşı elektron var bir hidrojen atomunda. 3675 tane de elektron var. Yani fazla olan karşı elektron bir fazla. O bir fazlanın karşılığı da etrafta elektron olarak veriyor. 3676. elektron. Şimdi kısarın gazıyla yapılan bombardımanda karşıt elektronların iki tanesinin dışarıya atıldığını düşünelim. Ne olur? 3675 tane elektron olur. 3674 tane de karşıt elektron olur. Ne oldu? Elektronların sayısı karşıt elektronlardan öteye geçti. Yapı henüz bozulmadı. Böyle bir yapıya dışarıdaki partiküllerden gelebilecek olan sadece bir tek karşıt elektrondur. Eksikliği tamamlamak için 3674 tane karşıt elektrona 3675'incisi çevre elektronu olarak katılacaktır. Ama bu bir karşıt elektrondur. İşte bir hidrojen atomunun etrafında bir karşıt elektronu tesis eden bizim saflar yakaladık diyorlar. Antimaddeyi yakaladık. Halbuki bu basit bir hidrojen atomundan iki tane karşıt elektronun eksilmesiyle vücuda giren son derece basit bir eksiklik olayı ve o eksikliği, yani 3674 tane karşıt elektrona 3675.si eklenecek ki çevre karşıt elektronu olarak 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron oluşsun. Bizimkiler bunu yakaladılar ve de zannettiler ki karşıt maddeyi yakaladık. Halbuki ağırlığını ölçüyorlar. Söylemiyorlar tabii onu. Ama netice pozitif. Yani elektronlar bizim alemimizin elektronları, karşıt elektronlar gene bizim alemimizin karşıt elektronları ve karşıt elektronlar bir eksik, çevrede dönemde karşıt elektron olduğu için karşıt maddeyi yakalatıyorlar. Ama sistemin bir hidrojen atomunun ağırlığından sadece iki tane karşıt elektronun eksilmesi kadar eksiklik var. Öğrenciler. Öyleyse şimdi rüyamıza gelelim. Her gece fizik vücudumuz uykuya girdiği zaman nefslerimiz vücudumuzu normal standartlarda terk ederler. Terk etmeyenler var mı?
sayıları çok az. Bunlara uyur gezerler deniyor. Onlar da uyuyorlar. Ama nefsleri vücutlarından ayrılamadığı için nefslerinin gözlemine görerek kalkıyorlar yataklarından. Başlıyorlar evin içinde dolaşmaya. Birileri geliyor, kapıyı açıyorlar, konuşuyorlar onlarla. Kapıyı kapatıyorlar, tekrar dönüp yataklarına yatıyorlar. Ama gözleri kapalı, hiçbir yere çarpmıyorlar çok zorla. Öyleyse sebebi ne? Sebebi baş gözleriyle görmüyorlar. Nefslerini baş gözüyle görüyorlar. Ve o sırada kumanda eden akıl nefse kumanda ediyor. Nefse fizik vücudu hareket halinde tutuyor. Mesela diyelim ki kapı açıldı, dışarıdaki biriyle konuşuyor. O uykuda giden kişi. Karşı tarafın söylediklerini duymanız mümkün değil. Ama onunkileri duyuyorsunuz. Sabahleyin size anlatırsa karşıdakinin de ne söylediğini söyleyecektir. Siz de oradasınız. Görüyorsunuz olayı. Ama karşıdakini normal standartlara göremediğiniz için onun sesini de alamıyorsunuz. Ama o ağlıyor. Çünkü o sırada bu alemde değil. Bu alemin fizik standartlarında görünüyor. Ama başka bir görüntü var onun kafasında. Onun nefsinin gözüyle gördüğü şeyler sizin gördüğünüzden farklı. O sırada gerçekten orada birisi var. Bir başka nefs. O sırada o rüyayı yaşıyor. Bilin ki rüyanızda başka birini gördüğünüz zaman o da aynı rüyayı görüyordur evimizde. Ama o iki defa ışık duvarı üzerinden geçme sebebiyle Allah-u Teala dilediğini hatırlatır, dilediğini hatırlatmaz. Ne demek iki defa ışık duvarından geçme? İşte ne zaman nefsiniz fizik vücudundan ayrılırsa sonsuzla geçecektir. Ama sıfırınızdan sonsuzla geçebilmek için mutlaka ışık duvarını açmak mecburiyetindedir. Işık duvarını açacaktır ve sonsuzla başka bir gezegene gidecektir. Dilediği yere ulaşacaktır. Ya bir insanımdır uyandırıldınız diyelim. Hangi aleme kadar ulaşmışsa başından bir kordon sizin başınıza bağlıdır. Ve kainatın neresine giderse gitsin Allah-u Teala kordonu nasıl yaratmış ki sonsuz mesafeler boyunca uzanır. Ve o kordon onu çeker. Hangi standartlardaysa uyandığınız anda bir anda size tekrar ulaşır. İşte ulaşması sırasında sonsuz hızdan sıfırınıza düşebilmek için gene ışık duvarından geçecektir. İşte iki defa ışık duvarından geçme budur. Her gece uykuya daldığınız zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve sıfırdan saniyede 300 bin kilometrede kuzeye kadar ulaşır. Onu aşar ve sonsuz hıza ulaşır. Dilediği aleme öyle gider. Dönerken de aynı yollardan geçecek. Sonsuz hızdan evvela ışık duvarını aşacak. Işık hızının altını geçerek sonra da sıfır hıza düşecek. Ve Allah-u Teala'nın kanununu ne kadar mükemmel koyduğunu, uygulamalarını ne kadar muhteşem yaptığını bunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Eğer Allah-u Teala size sayı mekan yetkisi verirse, bu yetkiyi kullanmaya başlarsanız, göreceksiniz ki dönüşünüzde, fizik vücudunuza girmeniz için epeyce gayret sarf etmeniz gerekir. Bütün uzuvlarınızın üst üste olması gerekir. Ama normal rüyanızdan geri döndüğünüz zaman, eğer bunun bilincinde değilseniz, ve görmeniz mümkün olursa o zaman saniyenin belki %1'i kadar bir zaman parçasında niyetinizin fizik vücudunuz içine yerleştiğini görürsünüz. Ama siz aynı şeyi yapamazsınız. O zaman Allah-u Teala'ya karşı hayranlık duyarsınız ki onun otomatik işleyen meselelerinde her şey en ince detayına kadar yerli yerine oturtulmuştur. Her şey muhteşem bir şekilde çalışır. İşte Allah-u Teala'nın size hatırlatmak istediği, hatırlamanızı özellikle istediği veya istemediği şeyler vardır. Ne zaman Allah-u Teala hatırlamanızı isterse iki defa ışık duvarını geçmenize rağmen sizin zihin faaliyetlerinizin
bu aleme intikal edici kesimini ışık duvarında sıfırlatmadan size bırakır. O zaman rüyanızı hatırlarsınız. Bir düşünün bakalım. Kaç gecede sadece bir tanesiniz. Onda ne kadar da hatırlıyorsunuz. Oysa ki gerçek uykuya geçtiğiniz anda nefsiniz sizden ayrılmıştır. Ve nereye giderseniz gidin, dikkat edin. Birisine size uyandırtır kendinizi. Uyandırdığınız anda bir şey, merdiveni çıkıyorsunuz birileriyle beraber. Uyandırın. Tekrar uyuyun.

Yani görmek için de mutlaka bir defa açık duvardan geçmiş olmanız gerek. Geri dönerken bir defa daha dönersiniz. Öyleyse böyle bir düzen ışık duvarının Allah-u Teala tarafından niçin konmuş olduğunu da gösteriyor. Her şeyi hatırlamanızı isteriyor. Liyakatiniz neye müsaitse o kadarını hatırlayabilirsiniz. Tayin mekanı yaşayabilmeniz için evvela görüntülerden etkilenme noktasına ulaşmanız lazım. Gözünüzün önünde insanlar cinayet işleyebilirler. Onu gördüğünüz zaman hiç görmemiş hüviyetinde kalmak mecburiyetindesiniz. Her türlü sırra Allah-u Teala sizi ehil kılar. Hiç kimseye söylememek gibi kesin bir saklama kabiliyetinin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Hiçbir şeyi hiç kimseye söylemeyecek olan standarda ulaşmadan Allah-u Teala sizi tanıdığınız bir çevrede tayyi mekan müessesesine asla ulaştırmaz. Öyleyse böyle bir devrede bulunduğunuz zaman bir haksız fiili vücuda getirmemeniz için mutlaka bir şeyleri unutmanız gerekiyor. İşte Allah Teala unutmayı ışık duvarıyla sağlıyor. Işık duvarından geçerken o sistem bütünüyle değişik geçirdiği için hafızanızdaki izlenimlerin Allah Teala tarafından yok edilmesi, onun sünnetullah tarafından demek daha doğru veya size uygun olanınız, uygun görülen kesimin sizin tarafınızdan hatırlanması söz konusu. Öyleyse nasıl oluyor da hacet namazını kıldığınız zaman bazen bütün rüyanızı ayete hatırlıyorsunuz, bazen de hiç hatırlamıyorsunuz. Demek ki hatırlamanıza müsaade edilen var, hatırlamanıza müsaade edilmeyen var. Öyleyse insanlar gördükleri rüyayı bir hayal zannederler. Oysa ki çok az bir kısmı gerçekten fiziksel ötesinde yaşanan hayali bir sistem oluşturur. Ama yüz üzerinden 90'dan daha fazlası hakiki bir hayattır. Ama verdi aleminde geçen bir hayattır. Ama gayb aleminde geçen bir hayattır. Ama zahiri alemde geçen bir hayattır. Rüyanızda hiç insanların sizi göremediğini fark ettiniz mi? Siz gece uyuyorsunuz ama gittiğiniz yer gündüz. Ve orada insanlar sizi görmüyor. Görmediği zaman bilin ki bu dünyada ama yerkürenin öbür tarafındasınız. Gündüz olan tarafındasınız. İnsanlar sizi hiçbir şekilde göremez. Siz onları görürsünüz. Madde 1. Uçarsınız. Madde 2. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Madde 3. Çünkü her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Şu dünya var ya, şu dünya, bu dünya fizik vücudunuzun dünyası. Ama nefsinizin dünyası değil. Nefsinizin dünyası da berzah alemi, orası da fizik vücudunuzun dünyası değil. Hani diyoruz ya yakınları ölmüş olanlara ne üzülüyorsunuz boşu boşuna? Onlar ölmediler, yaşıyorlar. Kılın Hacet namazı, isteyin Allah Teala'dan oraya gitmeyi. Göndersin sizi. Görün ki onlar yaşamaktalar. Hatta dünyaya dair dilediğinizi sorun. Mutlaka cevabı alırsınız onlardan. Ve onlarla sabaha kadar, uyanıncaya kadar her gece beraber olmanız mümkün. İnsanların büyük kısmı evvela bize inanmıyor. Ama sonra dedikleri zaman bakıyorlar ki söylediğiniz gerçek. O zaman o büyük üzüntüleri yok oluyor. Öyleyse yakınları öldü diye üzülenler sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin, onlar ölmüş değiller. Yaşıyorlar. Hem de hangi yaşta ölürlerse

kıyamete kadar aynı yerde kalacaklar. Ama siz bu dünyada yaşadıkça yaşlanacaksınız. Öyleyse ölenin arkasından üzülmek, hayır. Onun yaşadığını gördüğünüz, onu kesin olarak kucakladığınız an, onunla konuştuğunuz an bu mesele bitmiştir, öyle değil mi? Eğer yaşıyorsa demek ki bizim ölüm zannettiğimiz şeyler ölmedi. O ölümü yaşayan sadece fizik vücudumuz. Ama nefsimiz yaşıyor, ruhumuz da yaşıyor. Öyleyse soruya baktığımız zaman nefsimizle fizik vücudumuzun kıyamet günü tekrar birleştiğini göreceğiz. Ama ruhumuz hayır. O ne cehenneme gider, ne cennete gider. O sonsuza kadar eğer tahta bırakılırsa tahta kalır. Allah'ın zatındaysa sonsuza kadar orada kalır. Öyleyse ışık duvarı denilen şeyi bu odanın duvarı gibi bir duvar diye düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü o duvar bu odanın dört tane duvarını oluşturan yerinden kımıldamayan bir duvardır. Eğer bu odanın içinde şöyle bir yol takip ederseniz orada duvar yoktur. Ama ışık duvarı her istikamet duvardır. Her istikametteki o foton uçağının geçtiği çizginin sağa ve solu iki alemi temsil eder. Birisi zahiri alemi, birisi berzah alemi. Öyleyse fotonlar hangi istikamete giderlerse bir objeyle karşılaştıkları zaman oraya çarparlar, yön değiştirirler. Ve ışık var olduğu sürece onlar hep hareket halindedirler. Bütün fotonların istikametleri doğrusaldır, lineerdir. Ve hepsi aynı hızla gidilirler. Senleri 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hız. Bunu Einstein yuvarlak hesap 300 bin kilometre diyor. Herkes öyle kabul ediyor. Biraz daha yukarıda bir sürat bu. Ve dünya üzerinde böyle bir sürati yaşayan yoktur diyor. Oysa ki herkesin nefsi her gece ışık hızını yaşamaz. Işık hızının ötesine geçerek yaşar. Sadece ışık hızını yaşamaz. Sıfırdan ışık hızına ulaşır. Işık hızından da ışık hızının ötesine ulaşır. Sonsuz hızla dilediği yere ulaşır. Bir süre sonra öyle bir hayatımız olacak ki hep gece olsun diyeceksiniz. O uçmanın güzelliğini yaşadığınız zaman dilediğiniz halime hiçbir vasıta kullanmadan gitmek imkanının sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala niçin öyle dediler ediyorsunuz? Bütün alemleri sizler için yaratır diyor ey insanlar. Bütün alemleri sizin emrinize verdim diyor. Gidemedikten sonra, göremedikten sonra sizin mi olurmuş oralar? Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz. Şükür gözyaşları dökeceksiniz. Ona size verdiklerine karşılık bir şey veremediğinizi idrak edeceksiniz. Ve çok ağlayacaksınız. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman. Evet, insanın gördüğünüz gibi kanatları yoktur. Ama aklı vardır. Ama Allah-u Teala ona uçma yetkisini vermiştir. O uçmaya fena halde alıştığınız zaman bu dünyada da uçakla uçakla falan bir şeylerle uçmak istersiniz muhakkak. Her şeyin çok güzel olduğu, muhteşem olduğu bir insanlar dizisi. Ve ne şükrünüzü, ne hamdinizi eda edememek olayıyla karşı karşıyasınız. Düşünün ki siz benim gibi bir insansınız. Yani bir mahluksunuz. Onun size ihsan edeceği sonsuz güzelliklere cevap verebilmeniz bir hiçtir. Bunu her geçen gün biraz daha üst boyutta yaşayacaksınız.
adım adım alacaksınız. Çok. Allah-u Teala'nın güzellikleri sizi her zaman o dizaynın içine alacak. Rüyanızda veya uykuya dalırken birçok defa sarsıldığınız oldu mu? Hatırlar mısınız böyle bir şey? Böyle uyumaya çalışırken şöyle bir sarsıntı geçirsiniz. Ne yapıyorsunuz diyorsunuz? Işık duvarına kadar ulaştınız, geri döndünüz. Tekrar şuurunuza sahip oldunuz. Ve o sarsıntıyı bazen iki defa, bazen üç defa duyarsınız, bazen hiç duymazsınız. Ama ne zaman öyle bir sarsıntı geçirirseniz bilin ki ışık duvarına o anda ulaştınız. Ama şuurunuz sizin bilmediğiniz sebepten dolayı onu aşmadı. Ve sarsılarak kendinize geldiniz. İşte her seferinde ışık duvarının açılması böyle bir sarsıntıyla olur eğer şuur halindeyseniz. Eğer aşmışsanız şuur halini, o sarsıntıyı geçirmeden çok hafif bir şeyler ışık duvarına ulaşırsınız ve onu açarsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok dua edin de ışık duvarını açarken hafızanızdakileri Allah-u Teala o ışık duvarı sebebiyle almasın, size İhsan'da bulunsun. Hı. Hepsini hatırlayın. Bir gün inşallah öyle olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet sayesine, hem dünya sayesine, hem de nefs sahibi mekanına, ruh sahibi mekanına, fizik vücut sahibi mekanına ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha, Na'an Salavat, Allah'ın Salavat. Mm-hmm.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bundan bir önceki sohbetimizde zikirden bahsediyorduk. Zikir ve zikrin bir insanın nefsinin kalbinde neleri oluşturduğunu anlatmıştık. Ve nefs tezkiyesi noktasına kadar ulaşmıştık. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin %50'den daha fazlasının yok olması, yerine Allah'ın nurlarının gelerek onların yerini işgal etmesi. Böylece ne oluyordu? Şeytanın hakimiyeti, şeytanın tesir sahası başlamıştı. Nefsimizin bütün afetlerine olduğu cihette %100 iken nefs tesliyesine ulaştığımız yerde şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşüyor. %50'nin altına iniyor. %50'den daha çok Allah'ın nuru nefsimizin kalbini faziller olarak, faziletler olarak işgal ediyor. Öyleyse ruhumuzun muhtevası hasletlerle dolu. Hasletler güzelliğe dönük bütün özellikler. Eğer nefsimizin kalbine taşınan bu nurlar ruhumuzdan gelseydi, o zaman onların da isimleri haslet olacaktı. Ama oradan gelmiyor, Allah'ın katından geliyor. Aynı özelliklere sahip olmasına rağmen, onlar da sadece hasletleri oluşturmasına rağmen isimleri fazl oluyor. Fazlın çoğu da fazilet. Böylece şunu görüyoruz ki nefsimizin kalbinde bir evvelki anlattığımız nokta Allah'ın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olması hali. Yani alacakaranlık. Sabah şafak doğmak üzere etraf aydınlanmaya başlamış ama aydınlık daha yarı yeni geçmiş. Gündüz olmamış. İşte şimdi gündüz farkına geliyoruz. Bu seferki kapitimizin konusu bundan sonrası. Nasıl nefs tesliyesinden sonra nefs tasfiyesine ulaşırız? Nefsimizin kalbi nasıl bütün afetlerden kurtularak tam aydınlığa ulaşabilir? İşte söz konusu olan bu. Ve nasıl İslam oluruz sualinin cevabı, zikrin İslam olmaktaki tansiyonu bu kadette inşallah verilecek. Öyleyse nefsimizin kalbi yarı yarıya nurlarla aydınlanmış durumdayken başlıyoruz bu akşamki konumuza. Öyleyse Allah Teala'nın indinde durum %51 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalp, nefs kalbi. Bu noktadan itibaren zikrimiz zaten artarak devam ediyordu. Bu noktadan itibaren zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Artan zikir nefsimizin kalbinde daha çok oluşturuyor. Evvela muhtevaya baktığımız zaman 22. basamaktayız. Gene muhtevaya baktığımız zaman artık bu kişi Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın bir velisi olmuş. Evliyasından birisi olmuş. Nefsinin kalbindeki bunlar %50'yi aşmış. Kişi fena makamının sahibi. Yani ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Ve Allah Teala da o kişinin ruhuna meab olmuş, sığınak olmuş. İşte Allah Teala bu hususu Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini anlatıyor. Zalikel yevmel hakkı fe men şâ ittâze ilâ rabbihî menâbâ. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz etmiş ve o yolu aşan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatı o ruha meab olmuş, sığınak olmuş. İşte Allah Teala onu anlatıyor. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder
ve kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Nebe suresi 39. ayet-i kerime ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu muhtevaya şöyle bir yapışında bulunuyor. Vallahi innehu hüsnül meha. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak, ahsen olan sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. İşte ruhumuzun, bütün ruhların sığınağı Allah'tır. Bütün ruhlar Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nasıl dönecektir? İşte konumuz bu. Nefs tezkiyesiyle. Nefs tezkiyesinin baştan itibaren Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmasıyla tahakkuk ettiğini söylemiştik. Bu toplanma her yüzdeyizde emmare, levvame, müslime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde yüzdeyizde nur birikimini sağlamıştı. İki de huşuda alınan nurla beraber nur seviyesi nefsimizin kalbinde %51'e ulaşmıştı. Ve nefs tezkiyesine ulaşmıştı. Burası Allah'a ulaştığımız, ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer 21. basamak. Ne zaman ki ruhumuz Allah'a ulaşınca ortalıkta kalmaz, Allah'ın zatında kaybolur, Allah'ın zatı ona sönek olur. 22. basamağına şimdi Allah'ın evliyan sonumuz. Fena makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamındayız. Sonra ne olur? Sonra nefsimizin kalbindeki nur giderek yaptığımız zikrin artmasıyla daha çok artar. Artan nur artık her kademede %77 artmayacaktır. Bundan sonra her kademede %10 artarak gidecektir. Ve 4 kademe sonra da daimi zikre kişiye ulaşacaktır. 5. kademede. Öyleyse burada velayet konusunda artık kademe tabirini kullanıyoruz. Makam tabirini kullanıyor Allah-u Teala. Velayet makamları. 1. makam fena makamı. 2. makam leka makamı. 3. makam zühd makamı. 4. makam muhsinler makamı. 5. makam ulul elbab makamı. 6. ihlas makamı. 7. salah makamı. İşte bunlardan 5., 6. ve 7. makamlar, 3 makam daimi zikir makamları. Öyleyse 7. makamdan itibaren nefsimizin kalbine beraberce bakalım. Bir insan Allah'ın evliyası olduğu an nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur, birikmiştir. Karanlıklar da %48'e düşmüştür. Bir evvelki basamaktan, 22. basamaktan, 21. basamaktan affedersiniz. Yani 3. 7 basamağın sonundan itibaren 4. 7 basamağın başında o kişinin nefsinin kalbine artık %7 değil, %10 nur girer. Bir makam boyunca. Fena makamı boyunca o kişinin kalbinin içine yaptığı zikirler sebebiyle %10 nur girecektir. Böylece %51 nurla Allah'ın evliyası olan kişi fena makamını bitirip de beka makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %61 nurla ulaşır beka makamına. Sonra Allah Teala o kişiye onun ruhu için bir taht ihsan eder. Ve yeni bir ruh o tahtın üzerinde yerini alır. Allah Teala bu makama beka makamı diyor. Neden beka makamı diyor? Çünkü o kişinin ruhu sonsuza kadar Allah'ın tayin ettiği o tahtın üzerinde bulunacaktır. Baki olacaktır. Baki olmak, kalmak, orada yerleşmek anlamına geliyor. İşte ruhumuz Allah'ın bize ihsan ettiği o altın tahtın üzerindedir. Bu tahtların dizisine baktığınız zaman huzur namazına arkadan baktığınız takdirde
saflar sol taraftadır. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlarlar. En alt sırada en çok saf vardır. Yukarı doğru saflar azar azar azalır azalır. En üstte sadece tek bir saflanır. Saatlerin özellikleri en alttakiler sol altındandır. Üzerinde hiç mücevher yoktur. Yükseldikçe mücevherler yavaş yavaş altından üzerinde yerleşmeye başlarlar. En yukarıda ise mücevherler altınları tamamen örtmüştür. Altı altındır. Ama üzeri ayrıca mücevherlerle kaplanmıştır. Altınlar. İşte bu saatlerden birisi hangi ruha insan edilirse o kişi beka makamının sahibidir. Beka makamına ulaştığı anda nefsinin kalbinde %61 nur olan iman kelimesinin etrafındaki nurlar kalbin bütününün %61'ini teşkil etmesine başlanır. O makam tamamlandığı zaman %71'e çıkar nurlar. %10 artış söz konusudur. Beka makamı velayetin ikinci makamıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki orada diyor Allah'ın huzurunda selam yurtları, teslim yurtları vardır. Adına erayif veya sürür denilen altın taşlar. Velayetin ikinci makamında nefsimizin kalbine baktığımız zaman orada Allah'ın huzurunun %71'e ulaştığını görüyoruz. Ve zikrimiz daha çok artıyor. İbadetlerden zevk alıyoruz. Tasavvuf bizi hayata bağlayan muhteşem bir mevsim olarak bizi kullarına alıyor, yüceltiyor. Allah'ı daha çok seviyoruz, o da bizi daha çok seviyor. Mürşidimizi daha çok seviyoruz, o da bizi daha çok seviyor. Allah-u Teala'nın yolunda evliya olmanın ikinci makamında, beka makamında artan zikrimizde Muslimler makamından evvel Allah-u Teala'nın ilinde üçüncü makamı alışıyoruz. Zikrimiz günün yarısını aşmış. Allah-u Teala bu makama zülf makamı adını veriyor. Makamın muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ilinde bir kesin işaret yapıyoruz. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa o kişi zülf makamının sahibi olur. Kur'an-ı Kerim negatif zülfü muhtevasını almış zülf açısından. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Yusuf'u bu sebeple ona zahit oldukları için az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Yusuf'un satılması olayı, esir cizine satılması olayı kardeşlerinin ona verdiği değerin aldığını ifade eder. Birkaç tane dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Yani Yusuf'a değer vermiyorlar. Değer vermedikleri için de onun kıymeti sadece birkaç dirhem. Öyleyse zülf makamının Kur'an'daki ifadesi aslında Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde gerçek anlamda ifadesini bulur. Allah Teala buyuruyor ki zülf makamı için ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani daha Türkçe ifadeyle Allah'ı çok zikredin. Ne demek bu? Yani günü ikiye ayırın, zikrettiğiniz süre mutlaka diğerinden, diğer yerden daha fazla olsun. İşte kim her gün 12 saatten daha fazla bir süre Allah'ı zikredebilirse bu kişi
Allah'ı çok zikreden, çok zikreden, yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikreden bir makamın sahibidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinin hükmünü yerine getirmiştir. Ve bu kişi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinin zıttından hareket ettiğimiz takdirde pozitif sürecin sahibidir. Yani bu kişi Allah'ı %50'den daha fazla sevdiğini net olarak ispat etmektedir her gün. Nasıl ispat etmektedir? Her gün 12 saatten daha fazla zikretmektedir. Zikrettiği sürenin toplamı her gün zikretmediği sürenin toplamından fazladır. Öyleyse bu kişi zikretmediği süreye karşı zahittir. Zikirsizliğe karşı zahittir. Ve zahit olduğunu da zühdünü de her gün Allah-u Teala ispat ediyor. 12 saatten daha fazla zikrederek her gün Allah'a bunu ispat ediyor. Zühd makamı kişiyi %71 zikirden itibaren alır, %81 zikre kadar götürür. Yani kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Nefsinin kalbindeki afetler %100'den %19'a düşmüştür. Gördüğünüz gibi Allah'tan gelen rahmet, haz ve salavat isminde 3 tane nur var. Bu nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğimiz zaman. Mürşidimize ulaşmışsak kalbimizin bir tane karşılığı kalmamıştır. Kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine girerler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü iterek nefsin kalbinin içine girerler. O mührü aşağı doğru sürerler. Zülmani kapıya ulaştırırlar. Zülmani kapı da Rabbani kapı gibi yuvarlaktır ve aynı boyuttadır. Bu sebeple mühür zülmani kapıyı tamamen örter. Örterse ne olur? Örterse şeytanın karanlıklarının nefsinin kalbine girmesi mümkün değildir. Zikir yaptığımız sürece. O zaman ne olur? Allah'tan gelen nurlar nefsimizin kalbini birkaç dakika içinde %100 doldurur. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Ama ne yazık ki hepsi nefsimizin kalbinde yerleşemez. Kim zikir yapıyorsa zikir yaptığı sürece o kişinin daimi zikirde olan bir kişiden hiç farkı yoktur. Kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama zikrini bitirdiği zaman bu aşamada mesela kişi zikrini bitirdiği zaman o kişinin zühd makamını tamamladığını düşünelim. Nefsinin kalbindeki nurların, iman kelimesine tanıdık okunan nurların nefsinin kalbindeki %81'lik bir hacmi ihtiva ettiğini görüyoruz, işgal ettiğini görüyoruz. Bu nefsin kalbindeki %81'lik bu bölüm, bu hacim şeytanın karanlıkları tarafından zikir bilse de işgal edilemez. Onlar iman kelimesinin çekim gücünün etrafında toparlanmıştır. Nefsin kalbinin %81'ini doldurmuştur. Öyleyse burada her şeyi en güzeli ulaştırmak için daha büyük bir gayretmişle gidiyor kişi. Zikrini yarıdan zaten daha öteye geçirmiş ama daha çok arttırıyor. Bu artan zikir burada büyük hacimde bir artış gösterir. Daimi zikre doğru yaklaşırken kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Böyle diyor Allah Teala. Şimdi velayetin birinci makamı söylediğimiz gibi fena makamı. Burada insanoğlu ruhunu Allah'a teslim eder. Bu İslam olmanın birinci safhasıdır. Ve kişi mutlaka burada cennet saadetinin sahibi olur. Peki
Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dini bir makamın sahibi olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim edildiği bir makamın sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da %91'e ulaşmıştır. 81'den devraldığı bu nefseyi %91'e kadar getirmiştir. Burada bu makamın özelliğini nasıl vasıflandırabiliriz? Nefsinin kalbindeki kişinin hala %9 artıklar var. Ama ne var ki fizik vücut nefsinin kalbindeki %9 afeti hiç saymıyor, hesaba katmıyor. Ruhun kendisine verdiği %100 Allah tarafında olmanın standartlarına nefsin kalbinin de %91'ini ekliyor. Ve böylece kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor bu kişi. Müslümanlar makamının başından sonuna kadar geçen devrede kişi giderek Allah'a olan itaatini arttırır. Bu itaat o kişinin Müslümanlar makamının sahibi olduğu noktada %100'e ulaşır. Öyleyse nefsin kalbi hala %9 karanlık ihtiva etmektedir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe soruyor. Fizik vücudun tesliminden kurtulduğumuzu ama nefsin teslimine henüz ulaşamadığımızı nereden anlarız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Dünya hayatındayken diyor günah işlemezsiniz. Ama diyor rüyanızda hala işlemeye devam edersiniz. Anlaşılıyor ki fizik vücut muhtevayı tamamlamış. Ne demek istiyorum? Sayıları dikkat edin. Ruhumuzun kalbi zaten %100 hasletlerle doluydu. Baştan itibaren hiç değişmez. Sonuna kadar hep aynı gider. Peki nefsimiz? Nefsimiz baştan %100 afetlerle doluydu. Denge sağlanmıştı. Başlangıçta herkes şartlara, herkes kulvara eşit şartlarla girer. Ruhunun kalbinde %100 hasletler, nefsinin kalbinde %100 hasletler, afetler. Tekrar edeyim, kelimeler karışmasın birbirine. Ruhun kalbinde %100 hasletler, meziyetler, faziletler. Nefsin kalbinde ise %100 afetler, karanlıklar. Ruhun kalbi %100 aydınlık, nefsin kalbi %100 karanlık. Bir aydınlıklar ve karanlıklar dengesiyle kişi kulvara girer. Allah yolunda yapılan yarışa girer. İşte burada yarış başlamıştır. Bu yarışın birinci merhalesi nefsin kalbinin yarı yarıya aklandığı, yarıdan fazla aklandığı tezkiye olma noktasıdır. Şimdi burada duruma bakalım. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu zaten. Nefsin kalbindeki sıfır haslet %51'e vardı. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi birleştirdiğimiz zaman bu kişinin nefsinin kalbinde 251 nur vardır. O kişi nefsini tezkiye ettiği gün nefsinin kalbindeki %51 nur ruhun kalbindeki %100 nurla birleştiği zaman 251 nurla 251 nurla nefs tezkiyesini kişi tamamlar. Ruhla nefsi aydınlıklar ve karanlıklar dengesinde birleştirdiğimiz zaman olay budur. Peki kişi fena makamını, beka makamını, züht makamını aşıp da muhsinler makamına, fizik vücudun teslimi makamına geldiği zaman ne olur? 291 nur o kişinin nefsinin ve ruhunun kalbini kaplamıştır. 200'de sadece 9 nur kalmış ve karanlık bölge kalmıştır. Bu da %4,5 eder.
İşte ne zaman bir fizik vücut bu %4,5 karanlığı hiç dikkate almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman o kişi Müslüman makamının sahibi olmuştur. Yani veçini, şu fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinde eğer size birisi sorarsa ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim diye ona hemen sorun. Sorabilen nasıl değil? Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor musun? Eğer zikrediyorsan tamamdır. Ama durumun böyle değilse o zaman bir hayal dünyasında yapıyorsun. O kişi muhtemeldir ki Allah'ın bütün emirlerini yaptığını denetmektedir. Yasak ettiği fiilleri de işlemediğini denetmektedir. Ama birçok yerde teklemektedir. Bunu kendisine bile itiraf ettikten çekinir ve de kendisinin bir yere vardığını, yani fizik gücünü Allah'a teslim ettiğini zanneder. Aslında eğer bizi günün yarısını aşmamışsa o kişinin fizik gücünü Allah'a teslim etmesi söz konusu değildir. Öyleyse şimdi sahabeye bakalım. Sahabenin hepsi nefs tezkiyesini gerçekleştirdi mi? Hidayete erdi mi? Kim nefsini tezkiye ederse o kişi hidayete erer. Öyle midir? İşte Allah-u Teala bakın ne kadar net söylüyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisiküm la yedirücüm men dalle izafemeysin. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı bilen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye edip de hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Allah-u Teala hidayetin nefsi tezkiye etmek üzere gerçekleştiğini Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah-u Nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşevirin rizmi cülücüllezine yahşevne rabbihim sümmetel iyni cülücühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hidallahi yehdi men yeşayir ve men hirlil ve malehu min halim. Allah-u Teala diyor ki Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirir. Bu nurlardan o kişinin tüyleri ürperir ve o kişi huşu sahibi olur. Sonra da Allah'ın zikriyle hem derinliği hem kalbi zikreder ve titrer. İşte bu Allah'ın katından gelen bu nurların o insanın kalbinde vücuda getirdiği aydınlık Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini, bu nurlarla kullarından dilediklerini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Öyleyse hidayete erdiğimiz nokta, ruh açısından ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta, fizik vücut açısından fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı nokta. Bunun da adının hidayet olduğunu Allah-u Teala çok sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Ve böyle bir sırat-ı müstakim ise hidayetle noktalarını görüyoruz daima. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında nefsin tezkiye edilme noktası hidayet noktasıdır. Ruhun Allah'a ulaşma noktası hidayet noktasıdır. Fizik vücudun şeytana kullanmaktan yarıdan daha fazla kurtulduğu yer yine hidayet noktasıdır. Öyleyse üç ayrı cepheden hidayet söz konusu oluyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı, nefsimizin tezkiye olduğu, yani yarıdan fazla nurların bulduğu, fizik vücudumuzun da şeytana kullanmaktan yarıdan daha fazla kurtulduğu nokta. Üçü de hidayet noktası. Ve zaten nefsimizin tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a ulaşmasının aynı şey olduğunu, aynı makamı ifade ettiğini
Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Ne demek kendisi için tezkiye eder? Yani nefs Allah'a ezelde tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Bu yemini verdiği için, o yemini yerine getirmekte de mükellef olan nefs olduğu için Allah Teala orada kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder diyor. Çünkü nefsi Allah Teala'ya bu yemini vermiştir. İşte Müddessir Suresi'nin 38-39 40 ayet-i kerimeleri. Küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yeminleri gerçekleştirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Anlıyoruz ki nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin var ve bu yeminini gerçekleştirebilenler yemin sahipleri. Öyleyse nefsimizin yemininin gerçekleştiği yer o nefsin hırının yarıdan daha çok nurlarla doldurulur. İşte burası fena makamı. Velayetin birinci makamı. Zühd makamında, yani bundan iki makam sonra kişi zikrini günün yarısından öteye çıkartıyor. Kişinin evliya olduğu kaderi olan fena makamı da dahil, kişiye Allah'ın taht verdiği beka makamı da dahil, kişi zikir açısından Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine tabidir. Ne diyordu Müzemmil 8'de Allah-u Teala? وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَلْ اِلَيْهِ تَبْكِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani burada bu zikrin çok zikir olmadığı açıklık kazanıyor. Allah-u Teala zikret diyor. Zikrin yoğunluğu konusunda, zikrin boyutu konusunda Allah Teala bir şey söylememiş durumda. Yani ara sıra zikredin anlamı açık bir şekilde çıkıyor Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Ve kişi zühd makamına gelinceye kadar bir insan, yani velayetin 3. makamına gelinceye kadar, yani 22 ve 23. basamakları geçip 24. basamağa gelinceye kadar hep veskür ismi Rabbike ayetinin muhtevası içinde. Baştan itibaren zaten 14 basamakta kişinin zikrinin ona hoşnut edici bir faydası yok. 10. basamağa kadar hiç faydası yok. 10. basamaktan sonra yalnız %2 faydası var. Ondan sonraki basamaklarda %7, %7, 14. basamakta itibaren çoğalıyor. %51'e ulaşıyor. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar, ama zikri hala günün yarısının çok aşağısında. Yani Rescür ismi Rabbike emrinde kişi. Rabbinin ismiyle zikret. Ama kişi ne zaman günün yarısından daha fazla zikrederse orası velayetin 3. makamıdır. Zühd makamıdır ve kişi artık Veskür ismi Rabbike ayetinin ötesine geçmiştir. Tahrim suresinin 41. ayet-i kerimesinin standartlarına girmiştir. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinin hınıfları içine girmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa da tekrar edelim. Yeskürallah ya eyyühellezine aminu yeskürallahe zikren kesira. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı öylesine zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani Allah'ı zikrediyorsanız çok zikredin. İşte burası Allah'ın çok zikredildiği yer. Bundan sonraki kesim sahabenin ulaştıkları fizik vücutlarına Allah'a teslim ettikleri yer. Şimdi bütün sahabe
birinci velayet makamı olan fena makamına ulaşmış mıdır? Hepsi. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet kerimesinde buyuruyor ki onlar sözü dinlerler ve sözün kavlin en güzeline tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunu dedikten sonra diyor ki onların hepsi hidayete erdiler. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Fena makamına işaret bu. Peki bundan sonra durum ne? Fizik vücutlarının Allah'a teslim edilmesi kademesine biliyoruz. Muhsinler makamı. Makamın açıklamasını yaptık. Burada kişi Allah-u Teala'yı çok zikrediyor. Ama bu çok zikir daimi zikre henüz ulaşamamış. Daimi zikre yakın bir kademede. İşte sahabe acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Sualinin cevabı kesin olarak geliyor. Kur'an'da Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ünlülere ve kitap sahiplerine. Acaba onlardan da nefslerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hidayete ermişlerdir. Demek ki başta Peygamber Efendimiz sahasına olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani Müslümanlar makamının sahibi olmuşlar. İslam olmanın ikinci safhasını da hepsi gerçekleştirmiş. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi o az bir zikir aralığı kalmıştır. Onu da tamamlar ve daimi zikre ulaşır. Ne demek daimi zikir? Daimi zikir bir insanın kalbindeki ilk sesiyle, sessiz sesiyle kalbinin her çift atışında Allah'ın ismini o kelimeyi kullanarak, Allah kelimesini kullanarak Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmesi halidir. Bu kesintisiz bir zikir olacaktır. Kişi aylarca kendisini denetler. Acaba açıklar mı? Acaba açıklar mı diye sabah uyandığı zaman daima zikirle uyanır. Gecenin hangi saatinde, hangi sebeple uyanırsa uyansın, içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini hep görür. Hiçbir noktada aylarca boşluk bulamaz. Sonunda demin olur ki içindeki ses devamlı Allah kelimesini söylüyor. İşte bu noktanın başka bir işareti daha var. Burası o Ulul Elbab makamıdır. Ulul sahipleri demek. Elbab da lütfler. Aklımızın ve beş duygumuzun ihata edebildiği sınırın daha ötesindekiler. O lüttür. Hissiyatımızın ulaşamadığı ama Allah'ın bize ihsan ettiği bir şeyler. Daha ötedeki sırların sahibi olmak. İşte lüt Allah'ın sır fazileleri burada kendini gösterir. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulul Elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu anda kişi Ulul Elbab olduğunu zaten bilir. Ama bir şeyi daha onun Ulul Elbab makamında olup olmadığını kesinleştirir. Allah Teala o kişinin kalp yüzünü açar ve ona sadece zemin katını gösterir. Kim daimi zikrin birinci makamı olan, ilk makamı olan Ulul Elbab makamındaysa burası bilinir ki velayetin beşinci makamıdır. Ulul Elbab makamındaki kişi sadece zemin katı görebilir kalp gözüyle. Allah-u Teala ona zemin katın en büyük sırrı olan ana dergahının sırlarını gösterir. Hazreti Ebu Bekir'i gösterir. Sıralardaki insanları gösterir. Onarlık insan ruhları sırası arkadan uzanmasıdır. Cinlerin sırasını gösterir. Dikkat edin, insanların sırası yetki açısından sağdan sola olduğu halde cinlerin sırası soldan sağdır. Ama ne zaman
secdeye gelirlerse, sırat-ı müstakime ulaşmak üzere, altın kapıdan Allah'a doğru yükselmek üzere, o zaman cinlerin secdeye ulaşabilen kesiminin hepsinin insanlara paralel bir şekilde sağdan sola sıralandıklarını göreceksiniz. Yani hakim olan insandır. Üstün olan insandır. Ve Allah-u Teala'nın düzeni müstakametidir. Allah-u Teala orada zemin katın ana dergahında Hazreti Ebu Bekir'in Allah'ın altı katında yükselenlerin hepsine eylettirdiğini görürsünüz. Onlara dersi anlık yaptığını, müderrislik yaptığını görürsünüz. Her insan ruhu sıratının önünde mutlaka bir rahle vardır. Her kişinin de mutlaka onun üzerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Yetmez, insan ve cin sıralarının tamamlandığı yerin sol tarafında kocaman bir küme altın para vardır. İşte insan sıralarının tam karşısında Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü. O her sabah kürsüsünden inerek kürsünün ön tarafına gelir. Sağ taraf kürsüsünden başlayarak Hazreti Ebu Bekir'in öde ötülür ve secdeye halinde geçinir. Sol taraf kürsüsünden geçinir yapar. Ve oradan itibaren yükselme başlar. İşte bütün bu safhaları Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamına gelen kişine mutlak olarak gösterir. Kim kalp gözü açılmış da onları görmemiş de zaten daha bir kere değildir. Ulu'l-Elbab makamları değildir. Ama kişi sadece zemin katı gördüğü sürece Ulu'l-Elbab makamındadır. Dikkat edin ki İhlas makamı ile Ulu'l-Elbab makamı arasında nefsin kalbindeki safiyet bakımından, yani nur yüzdesi bakımından farklılık göstermez. Her ikisinde kalbi %100 nurla doludur. Neden böyle oluyor? Bir insan muhsinler makamını bitirdiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Şimdi bu karanlığın, %9 karanlığın var olduğu bir noktada kişinin daimi zikre ulaştığını düşünür. Ne olur? Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Zikir yapmaya başladığı anda ne oluyordu? Zikir yapmaya başladığı anda Allah'tan gelen nurlar nefsin kalbinde kalan %9 karanlığı da derhal kapı dışarı eder. Ne oldu? Nefsin kalbi %100 nurlarla doldu. Ve artık nefsin kapısından dışarıya atılan karanlıkların tekrar bu kalbin içine girmesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Ne olacak daimi zikrin sahibi ise? Şu olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'tan gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat devamlı olarak zülvani kapıyı örten o mührün üzerine baskı yapacak. Baskı yaparsa ne olur? Aşağıdan zorlayan karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değil. İki grup nur, üç çeşit nur, bunun üç çeşit enerji olarak mühürün üzerine baskı yapmaktadır. Mühür zülmani kapıyı tamamen kapatmaktadır. Hiçbir zamanda açılması artık mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne oldu? Kişinin kalbi bir daha kararması mümkün olmayan bir şekilde. O kişi ölene kadar o kişinin nefsinin kalbindeki afetler hep sıfır olur. Hiçbir zaman o kişinin nefsinin kalbine yeniden karanlıkların girmesi mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple o kişi ölünceye kadar mührün üzerine baskı devam edecektir. Devam edecekse mühür hiçbir zaman açılmayacaktır. Yukarıya doğru yükselemeyecektir. Öyleyse karanlıkların o kişinin nefsinin kalbine girme imkanı sıfırdır. Bu Ulu'l-Elbab makamında %100 nur birikiminin sağlandığını gördük. Peki kişi bir de İhlas makamına geliyor, bir de Sara makamına geliyor. Üçünde de o kişinin nefsinin kalbinde %100 nur var. Öyleyse ayırım ne? Ayırım. Ulu'l-Elbab makamında o insanın kalp gözüne sadece zemin katı gösteren Allah-u Teala İhlas makamına geçtiğinin müjdesini o kişiye birinci gök katını göstererek verir. Kim gök katlarından birincisini görmüşse, orada insan ruhlarının nasıl seyrettiğini görmüşse, o kişi artık Ulu'l-Elbab makamında değildir. O makamı aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı iki tane hikmet makamıdır. İnsanın tasavvuf hayatında
hikmet makamı sadece iki tanedir. Birisi ulul vuh makamı, ikincisi ise ihlas makamı. Peki salah makamı nedir? Hikmet makamı değil midir? Hayır, değildir. Salah makamı hikmetin de ötesidir. İşte bunu anlatmak üzere Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kema ersenna fikum resulen fikum. Yetlu aleyküm ayetina ve zekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum ma fisekülük alimun. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisi Allah-u Teala'nın peygamber resulü olarak size gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, iki, size kitap öğretsin diye, üç, size hikmet öğretsin diye, dört, ve size öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyorsunuz. Yani size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın işaretleri açıkça geliyor. Burada hikmetin ötesini de alıyor Allah Teala. Hikmet makamları iki tanedir. Ulul Elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Hikmet bir sac ayet üzerine atılır. Üç tane esas ihtiva eder. Bir, hayrı ihtiva eder. İki, tezekküre ihtiva eder. Üç, hükmü ihtiva eder. Eğer bu üç temel vasfın ötesinde hikmetin neleri var diye merak ediyorsunuz, bunun ötesinde hikmet makamı insanlar için mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi olduğu bir hüviyet ifade eder. İşte birçok insan burada yanılır. Birçok insan zanneder ki kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan herkes hikmet sahibidir.

Kırmızı var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. İhlas makamında daimi zikrin sahibidir. Salah makamında daimi zikrin sahibidir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakmamız lazım. İhlas makamında olan kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmetin de sahibidir. Bunun manası hayrın sahibidir. Yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o sonsuz bir hayır sahibidir. Her yaptığı şey nefsi de hayır, ruhu da hayır talep ettiği için mutlaka hayırlanırsın. O kişiye derece kazanır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Allah-u Teala ona tezekkür muhtevası içinde ufku daraldığı zaman, kapandığı zaman ufku açarak yeniden ufkunu genişletecektir. Sonsuz bir ihsana muhatap olacaktır. Bu kişi hükmün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde hükmün sahibi olan bir insan ne demek bu? O kişi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti gördüğü zaman bu ayette Allah'ın bahsettiği insanların 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışla derhal anlar. İşaretlerdeki altın zinciri yakalamıştır. Bu zinciri sadece hikmet sahipleri yakalayabilir. Hepiniz bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman ayetler arasındaki bu irtibatı yakalayacaksınız. Ve muhtevaya baktığınız zaman o zaman hikmet sahibi olmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. İşte kişinin ulul elbab makamına gelmesinde sadece zemin katın sırları kendisine gösterilirken bu hikmetin birinci kademesinde ne zaman Allah-u Teala o kişiye gök katlarından birincisini göstermeye başlamışsa o kişi ulul elbab makamını açmıştır, ihlas makamının sahibi olmuştur. Birinci katı görür. İkinci katı görür suvarılma havuzlarını, oradaki olayları. Üçüncü katı görür. İki katlı bir binanın üst katındaki secde olayını. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk ve tezadelerden yaklaşık bir metre genişliğinde bir silindirin içinden yukarıya doğru bir evvelki kişinin ayakları bir sonraki kişinin başının üzerinde olmak üzere 20 santimlik olan bir fark vardır daimi aralarında. Sonsuz hızla o madeni silindirin içinden dördüncü gök katına çıkılır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Kubbeden beşinci kata çıkılır. Beşinci katta dördüncü kattaki Beytül Mansesin aslına karşılık beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. O da orada da aynı secde yapılır. Ve secdeden sonra kubbeden tekrar yıkılıp çıkılır. Altıncı kata ulaşılır. İhlas makamının sahiplerinin altıncı kata kadar çıkabilen kesimi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bulunduğu tarafın müdahalelidir. Onlar altıncı kata kadar çıkabilirler. Altıncı katta bir nurlanma işlemi gerçekleştirilir. Bir özel kapıdan içeri girilerek Allah'ın beyaz, çok açık yeşil boyasıyla ruhların yüzleri ve elleri boyanır ve çatlar. Herkesin derileri çatlar. Günlerden bir gün, onlardan bir gün derisi çatlamayacaktır. İşte o fethe eğildi olan kişide. Ona kılıç verilir. O bir üstteki kata yükselme katını sahip olmuştur. İkinci bir altın kapıya ulaşır. Zemin kapı katında aynıdır. Kılıcıyla onun önünde bulunan altın zincire vurur. Altın zincir üstüye ayrılır. Fethi kapısından içeriye girer. Buradan sonrasında hep Allah-u Teala'nın ihlas makamında olan kişi görecektir. Fetih kapısının nasıl açıldığını, zikir hücrelerine nasıl ulaşıldığını, zikir hücrelerinin ne olduğunu, ikinci alem olan Ümmül Kitab'ın ne olduğunu, üçüncü alem olan Kudret Denizi'nin ne olduğunu, dördüncü alem olan Divan-ı Salihinin ne olduğunu, beşinci alem olan Makam-ı Mahmud'un ne olduğunu, altıncı alem olan zikir hücrelerinin ne olduğunu,
ve

birinci alem olan Sindi İlahi'nin doğruluğunu İhlas makamındaki herkes mutlaka görür. Sindi İlahi'nin son noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Buradan da ruhun Allah'a yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, Allah'a doğru yola çıktığını görecektir kişi ama Rabbini göremez. Burası varlıklar aleminin görüleceği, varlıklar aleminin en son noktasına ulaşılan son merhaledir ve İhlas makamını istiva eder. İhlas makamında kişi Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Demek ki bir insan fena makamında ruhunu, muhsinler makamında fizik vücudunu ve İhlas makamında nefsini Allah'a teslim eder. Yani zikrin bir insana ulaştırabileceği, zikir unsuru olarak daimi zikrin ulaştırabileceği son merhale burasıdır. Bundan sonrası Allah'ın davetine kalır. Kim buraya kadar ulaşırsa, yani Sitret-ül Müntaha'ya kadar 7. katın 7 tane alemini kim görebilirse, o kişi bu noktada mutlaka tövbe-i nasuha davetinde. Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesine göre. Allah-u Teala diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki, bu tövbe-i nasuh olsun, artık değiştirilemeyen bir tövbe olsun ve o kişinin başının üzerinde Allah'ın nuru olsun. Ve onunla yürürken öne aydınlansın. Öyleyse bu makam salah makamıdır. Salah makamının başlangıçtaki 4 kademesi salah makamının muhtevası içindedir. Kulluğun neticesine kadar ulaşır. 5. ve 6. kademeler iradenin bağlanması ve iradenin ref edilmesi kademeleridir. Burada iradenin bağlanması ve refi Allah'ın farzları arasında mevcut değildir. Kişi Allah'a köle olmayı dilediği için, Allah'tan bu talepte bulunduğu için, Allah da o talebi kabul ettiği için kişinin iradesini bağlamıştır. O zaman kişi Allah'a her şeyini sormak zorundadır. Büyük bir zevk duyarak bunları yapar. Daha sonra da Allah-u Teala o kişinin iradesini tepeden kaldırır. Bu sefer de Allah ona sonsuz bir şekilde emirlerini gönderir. Burası normal insan camiasından herkesin ulaşabileceği son noktadır. İrademin tepedilme. Bundan sonra geriye sadece bir kademe kalır. Orası sadece zamanın imamına ait olan son kademedir. Tasarruf kademesidir. Her devirde peygamberlerin bulunduğu devirde o kademeyi peygamberler işgal eder. Bulunmadığı devirde de bütün milletlerin arasında, kavimlerin arasında Allah'ın vazifelendirdiği Resullerden birisi bu makam için vazifeli kılınır. O devrin imanı olur. İşte salah makamı, ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya köle olmayı dilerse, Allah-u Teala köle olmasını kabul ederse, o kişinin iradesini bağladığı an, o kişi Allah'ı görür. Öyleyse herkes Allah'ı göremez. Rüyasında Allah'ı gördüğünü sanan kişilere hep sormuşuzdur. Ne gördün evladım? Sakallı bir adam gördüm diyor Resulü'nde. Allah insan değildir. Gördüğünüz zaman ne demek istediğini anlayacaksınız. Ve Allah-u Teala bu makamlardan evvel hiç kimseye görünmez. Öyleyse bir insanın Allah'ı görebilmesi evvela zemin katı görmesini icap ettirilir. Hülyelevat makamı. Sonra göğün 7 katını 7. katın 7 alemini görmesini icap ettirir. İhlas makamı. Sonra da kişi ancak o son merhalede Allah'a köle olmayı Allah'a kabul ettirebildiği takdirde o zaman Allah'ın zatını da görür. Burası velayetin sonudur. Kişinin başında salah makamında mutlaka salah nuru olacak. Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesine göre 25 santime kadar küçülebilen daire şeklinde bir bulut gibi görünen yuvarlak bir nurdur. Bir caminin, en büyük caminin bile bütün salonunu kaplayabilecek büyüklüğe ulaşabilir.
İşte böyle bir düzen içinde yolun sonuna geldik. Zikrin sonu o kişiyi selamet alanının sonuna Allah'a köle olmaya kadar götürür. Allah'a duyulan hoşlanma hissi sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşmüştür. Burası Allah'a köle olmamasıdır. Allah'a hayran olmamasıdır. Burası mutluluğun şahitlidir. İslam bunun da en üst seviyesidir. İşte insanı kamil dediğimiz zaman orada en üstte bulunan kişiyi düşüneceksiniz. Onun bütün ufukları tamamlanmıştır. Öyleyse kendimizin bütün bu makamları aşarak Allah makamının sonuna iradenizin yok olduğu bir noktaya, Allah'ın köle olmanızın noktasına ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. Tabiatıyla bunun sonu sonsuz bir mutluluktur. İnsanın hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin %100 kavrayan bir mutluluktur. Bu sonsuz mutluluğa hepimizin ulaşmasını dileyerek tamamlarız inşallah bu takipimizi. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

فاتحه من الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdiler. Allah-u Teala bütün kainatı yaratmış, insanı da kainatın en üstün varlığı olarak yaratmış. Öyleyse hep şükürle başlamalıyız hayatımıza. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattığı için böyle bir dizayn söz konusu. İnsan olmak. Gerçekten şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında hepimiz birer trilyoner olarak yaratılmışız. Ama bunun hiçbir zaman farkına bile varamıyoruz. Geçiyor hayatımız. Her geçen gün bizi yeni bir yerlere doğru yaklaştırıyor. Hayat devam ettiği sürece başarılar ve başarısızlıklar birbirini takip edebilir. Başarısızlık var diye üzülmemek gerekir. Eğer başarısızlık ondan gerekli dersi alabilirseniz sizi başarıya götüren bir köprü olacaktır. Gelecek sefer aynı olayın vücuda gelmesinde yapmanız lazım gelen şey öyle bir yerde olmak ki geçmişin hatasından ders alarak o hatayı düzeltmek suretiyle sonuca gitmek. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey hata yapmamak değildir. Böyle bir şey eşyanın tabiatına da ters düşer. Çünkü bütün insanlarda nefsler var. Nefslerin tabiatı da yanlışa dönüktür. Çünkü doğuşunuza itibaren nefsiniz afetlerle dolu. Siz onun ne kadarını değiştirebilirseniz, yani ruhunuzun hasretleriyle doldurabilirseniz, o kadar muhteva değişikliğiyle o kadar mutluluğa yaklaşırsınız. Ayrıca yanlış yapmak bir akıl işidir de. Yani insanlar aklı başında oldukları halde yeni yanlışlık yapabilirler. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman insanlar görüyoruz. Çok ileri bir eğitim almışlar. Ama yine de yanlışlıkları yapmaktan kendilerini men edemiyorlar. Öyleyse yanlışlar ve doğrular neye göre doğrudur? Neye göre yanlıştır? Kararın verilmesi çok zor gibi görülür. Oysa ki hiç zor değildir. Neye göre doğrudur doğru olanlar? Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, sadece iki tane faktöre bağımlısınız. Bir, nefsiniz, yani nefsindeki afetler. İki, ruhunuz, yani ruhunuzun hasletleri. Öbür taraftan tesir sahası içinde olduğumuz iki faktör var. Birisi Allah-u Teala ruhumuzla beraberdir. Birisi de iblis nefsimizin afetleriyle birliktedir. Ve
Allah Teala bize direkt olarak yön vermez. Yani Allah Teala bize, bizimle konuştuğu zaman doğruları söyler, araya konuşamayanlar. Ayrıca birçok insanın bütün doğruların muhtevasına girmesine rağmen hata yapması da söz konusu her zaman olabilir. Allah Teala'nın doğruları son derece açık iki tane dizayn gösterir. Birisi Allah'ın emirleri, onları yapmak. İkincisi Allah'ın nehiyleri, onları da yapmamak. Görüyorsunuz ki konu aslına girdiğiniz zaman çok büyük ölçüde basitleşiyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, davranış biçimlerimizin süzgeçten geçirilmesiyle zaten anlarız. Ama doğru bir ölçek istiyorsanız, kesin bir tartı istiyorsanız, burada ruhunuzla Allah'ın tarafı, nefsinizin afetleriyle şeytanın tarafı iki ayrı hedef gösterir size. İşte ne zaman Allah'ın bir emrinin yapılması istikametinde siz bir gayretin sahibiyseniz, o yaptığınız aktivite, aksiyon doğruyu ifade eder. Ne zaman Allah'ın emrini yapmamak istikametinde bir gayretin sahibi olduysanız, sonuçta öyle olduysa, o zaman da aynı şey vücuda gelir. Gene bir tesir almış olursunuz. Ama bu sefer şeytandan bir tesir almış olursunuz. Ve yaptığınız Allah'ın emrine itaatsizliktir. Veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek ve işlememek durumunda aynı sonuçlarla karşılaşırsınız. Eğer Allah bir fiili yasak etmişse, bunun insanlar anlayamasa da insan idrakinin çok daha ötesinde mutlaka kesin olarak pozitif bir yönü vardır. Tabiatıyla böyle bir dizaynda Allah'ın yasak ettiği bir fiilin mutlaka işlenmemesi gerekir. Şimdi bu dizayna baktığımız zaman insanların yine birçok gruplara ayrıldığını göreceksiniz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları Allah'ın yasak ettiği şeyleri kendi biçimlerine göre yorumlamışlar. Her şey değişikliklere uğramış. Gerçekten Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmemiz lazım ki şu kainattaki en kıymetli kitap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel nasıl indirilmişse bütün muhtevayı aynen koruyor. Allah-u Teala onun başka insanlar tarafından zedelenmemesi için, şeytan tarafından zedelenmemesi için gerekli tedbirleri almış ve buyuruyor ki bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı da biziz, sadece biziz diyor Allah-u Teala. Hicr suresi 9. ayet-i kerime. Oysa Allah-u Teala indirdiği kitabını koruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir güzellik var karşımızda. Bütün doğruları muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap. Bir harfi bile değişmemiş olan kitap. Öyleyse her şeyin kaynağı orası. Adına ilim mi diyorsunuz? Dünyamızın ilmi mi? O ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Kaldı ki hiçbir ilmin hangi standartta bir ilim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in seviyesine ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Bütün ilimler eksikliği ihata eder bir ölçüde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sadece bir zahiri alem yaratmamış. 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem, onun berzah alemi. Gayb alemi, onun berzah alemi. Evr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. 6 tane alem oluşturur.
bu altı alemin hangisinde yaşıyorsanız, geriye kalan bütün alemler size göre fizik olamaz. Fiziğin hepsi ötesidir. Öyleyse sadece bir tane fizik ötesi olduğuyla karşı karşıya değilsiniz. Sizin dışınızda fizik varlıklarınızın ötesinde tam 5 tane size göre gayb olan, size göre fizik olmayan alem var. Allah Teala bu alemleri yaratırken öyle bir yaratmış ki aynı koordinatları paylaşan ayrı ayrı alemlere ait olan varlıklar birbirlerinden haberdar bile olmadan aynı mekanda aslında aynı koordinatlarda yaşarlar. Ama birbirlerini ne görürler, ne işitirler. Öyleyse yaratışın o muhteşem mucizesine bakın. O yaratan emirlerini gönderiyor bize. Neler yapılmalıdır, neler yapılmamalıdır? Hepsini madde madde saymak gerekmiyor. Allah Teala diyor ki ruhunuza onu yaratan biziz ve ona son şeklini verip programladığımız anda o sadece size hayırları ulaştıran bir görev yapar. Allah neyi emretmişse onu emreder. Allah neyi yasak etmişse onu yasak eder. Yani her iki istikamette de doğruyu, doğru olanı gösterir. İşte burada durun sevgili dinleyiciler ve izleyenler. Doğru nedir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ve insanlık tarihi boyunca da ruhumuz vasıtasıyla bizlere öğrettikleridir. Yapılmasını emrettikleridir. Yapılmamasını emrettikleridir. Şimdi doğrulara baktığımız zaman insanın aklıyla mütenasip bir doğru yanlış ayırısı yapmanın imkansız olduğunu görüyoruz. Niçin böyle söylüyorum? Şu anda 8 tane uydudan dünyaya yayın yapan 30 kültürün mensupları faaliyettiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 30 kültür dediğimiz zaman bunun adı şeytani kültürdür. Ne demek şeytani kültür? Şu demek, nefslerin istikametinde gidenler, şeytanla ilişki kuranlar, ruhlarının varlığını unutanlar, onlara sorarsanız onların kendi doğruları var. Biliyorsunuz ki insanoğlunun ruhu vücudundan ayrıldığı zaman 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. İster bu dünyada ulaşsın, Allah'a mülaki olsun. Yani o kişi bu dünyada yaşarken ruhu Allah'a mülaki olsun da o kişi evliya olsun da yaşantısını devam ettirsin, dünya yaşantısını. Veya olsun, hidayete ermeden olsun, ruhu öldükten sonra Allah'a ulaşsın. Netice değişmez. Her ikisinde de ruhun Allah'a yükselerek 7 katlık bir yolculuktan sonra ulaşması söz konusudur. Öyleyse buraya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kült kültürün sahipleri derler ki aşağı doğru bir yolculuk vardır. Nasıl okyanusların sathında bir şey yoksa, bütün sırlar derinlerindeyse, bütün sırlar da karanlıkların arkasında gizlidir ve okyanuslar aşağı doğru indikçe kırılır. Karşınıza şeytani bir tablo çıkmıyor mu? Allah-u Teala yolun yukarıya doğru olduğunu, Allah'a ulaştırdığını söylüyor. İblis de yolun aşağı doğru olduğunu söylüyor. Nereye ulaştırdığından hiç bahsetmiyor. Ama bu otis kültürünün sahipleriyle yaptığımız bir konuşmada, ki o gelen zat tam 2 saat veya daha fazla 3 saat konuşmuştu dergahımızda, tam 21 tane yanlış çıkmıştı ortaya. Ve biz de ona sormuştuk, sizin yolunuz yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çok net cevap, aşağı doğru.
Peki yolunuz aşağı indikçe kararıyor mu, aydınlanıyor mu? Elbette kararıyor. Cevap. Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı farz kılmış üzerimize tam 11 defa. Sizden de Allah'a ulaşanlar var mı? Elbette var. Peki nasıl var? Allah sonsuzluktur. Biz de 7 kat aşağı indiğimiz zaman sonsuzluğa ulaşırız. Yani Allah'a ulaşırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu adamlara göre, o kültürün sahiplerine göre, satanistlere göre, yani şeytana tapanlara göre olay bu. Ve onlara söylediklerinin yanlış olduğunu kabul ettiremezsiniz. Bizim söylediğimiz doğru derler. Gördünüz mü? Öyleyse yanlışlarla doğruları ayırt edebilecek olan bir terazi var mıdır sualinin cevabı? Kesinlikle evettir. Yanlışlar ve doğrular her zaman akla kara olarak birbirinden ayrılmıştır. Yanlış mı? Her yanlıştan sonra huzursuzluk duyarsınız. Doğru mu? Her doğrudan sonra huzur bulursunuz. Öyleyse doğruların ve yanlışların birbirinden ayrıldığı yer hayra yönelik olmaktır. Yaptığınız işlem bir hayrı oluşturuyorsa bunun Kur'an'daki işareti kesin olarak ortaya konur. Bu işaret pozitiftir. Yani size derecat kazandırır. Öyleyse doğruların ayırımında size derecat kazandıran bütün olaylar doğruları teşkil eder. Yanlışların ayırımında size derecat kaybettiren bütün olaylar yanlışları temsil eder. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olayların bizi sevindirmesi, olayların bizi üzmesi burada rol oynamıyor. Üzüldüğümüz olaylar olur ama derecat kazanırız. O bir hayırdır. Sevindiğimiz olaylar olur ama derecat kaybederiz. O da bir şerdir. Yani bizi üzen bir olay, üzmesine rağmen doğru bir olaydır. Bizi sevindiren bir olay, sevindiğimize rağmen yanlış bir olaydır. Neticesine varabilir miyiz? Evet. İki türlü olguyu dikkatle yerlerine yerleştirmelisiniz. Çünkü iki olay birbirine çok benzer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayı siz vücuda getirdikten sonra ilk olayın karşılığı şeytandan gelir. Siz şeytanı üzecek olan bir şey yapmışsanız o da sizi üzmek için her şeyi yapar. İçinizi bir anda sanki bir karanlık gelip geçiyormuş gibi bir his duyarsınız. Sonra nasıl kara bulutlardan sonra ortalık aydınlanırsa, bu saniyelerle ifade edilen bu karanlığın, şeytanın intikamının arkasından bir hayır işlemişseniz, şeytan sizden mutlaka böyle bir sıkıntı duyacağınız bir tarafını mutlaka size gösterecektir, olayı göstermeye çalışacaktır. Birkaç tane de yok olur ama onu hissedersiniz. Sonra nasıl bulutların arkasından güneş daha da kalıcı olursa Allah'ın mutluluğu size ulaşır. İşte burada sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir Allah-u Teala'dan size ulaşan, bir de ruhunuzdan size ulaşan iki tane güzellik yaşayacaksınız. Ne zaman bir doğru işlem yaparsanız, bir Allah'ın emrettiği şeyi yapmak gibi veya yasak ettiği şeyi yapmamak gibi, arkasından ilk adımda şeytan hissiyatını belli edecektir ve sizi Kur'an doğruları açısından değil, dünyada yaşadığınız hayatın sizin üzerinizdeki tesiri açısından bir anda bir huzursuzluğa ulaştıracaktır. Çok kısa sürede bir şey olmasına rağmen hissedersiniz bunu. Yunus diyor ki, sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş
gönülsüz gerek diyor Yunus. Sen derviş olamazsın diye bitirmiş sözünü. Ama dünyadaki en üstün dervişlerden birisi olmuş. Öyleyse şimdi düşünün, biri size hakaret ediyor ve şeytan etraftan sizi görenlerin ne diyeceğini söyleyerek sizi karşı taraftakinin yaptığı yanlışa ulaştırmak istiyor. Şimdi herkes o adamın sana hakaret ettiğini görüyor diyor İblis. Herkesin karşısında itibarın kaç paralık oldu farkında mısın diyor. Onun diyor ağzının payını ver. Hatta diyor bir tane yumruk at. Onu diyor bir bardak suda boğ. Vesaire vesaire. Bunları söyleyen İblis sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve eğer siz başarabilirseniz cevap vermemeyi, o zaman İblis işte herkesin karşısında rezil oldum diye ilk karanlık tabloyu gözünüz önünden geçirir. Sonra Allah Teala güneşini doğduracaktır ve büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. O hakaret etmesine rağmen sizden beklediği cevabı alamayan, tam tersine ondan yeni olduğunuzu belirten bir cevap alan kişi yaptığından pişmanlık duyacaktır. O zaman o sizden af dilemek mecburiyetini duyacaktır. Buysa öbür taraftaki Allah-u Teala'nın ihsanlarından bir tanesi. Öyleyse yani sizin Allah'ı mı insanları mı tercih ettiğiniz noktasında mutlaka iblis devreye girer. Ve doğruyu yapmanıza rağmen içinizden bir gölge gelir geçer. İnsanlara rezil oldun der. Bak ne hale düştün der. Ama Allah-u Teala hemen arkasından, bu geçici olayın hemen arkasından içinizi ısıtır. Nasıl karanlık bulutlardan sonra güneş doğarsa öyle bir aydınlık gelir, içinizi kaplar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sonra mı? Sonra arkadan ruhunuz da nefsinize inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Doğruyu yaptığınız için bir defa daha ferahlayacaksınız. Görüyorsunuz ki tesirler ard arda. Öyleyse sevinmek veya üzülmek meselesi, hangisinin tesirinde kalıyorsanız ona göre de şekillenir. İnsanlar vardır, hırsızdırlar. Ama bundan utanç duymazlar. Hatta çaldıkları için sevinç bile duyarlar. Bu da bir sevinçtir. Öyleyse aslında derecat kaybediliyor ama seviniliyor. Allah-u Teala da bunun için Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onu hayır zannedersiniz. Oysa ki o şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse insanın hayattan kazandığı değerlerle, çevreden kazandığı değerlerle olaylara bakması, onun yanlış şeylere sevinmesini, yanlış şeylere üzülmesini her zaman oluşturabilir. Neden? Çünkü yaşadığınız sürece çevrenizden devamlı etkiler alırsınız. Acaba neden insanlar nefslerine prim verirler? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akla müracaat eder, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek ister. Fizik vücutta yetiştirilme standartlarının gereği olarak yaşadığı dünyada nefsin talebi uygun bir olay gibi ona göründüğü için bu müsaadeyi verir, vücuda yanlış işletir. İçki içilmemesi gerekir. İçki içer kişi.
kumar oynanmaması gerekir. Kumar oynar vesaire. Bu müsaadeyi veren kimdir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu müsaadeyi veren akıldır. Aklın dizaynı ise yetiştirilme trendine uygun grafikler üretir. Öyleyse hangi ortamda yaşadınız? Hangi ortamda büyüdünüz? Etrafınızda kimler var? Sizi nasıl şekillendirdiler? Bütün bunlar bizler için bir olayı ifade ediyor. Öyleyse her şeyin dünya ölçülerine göre şekillendiği bir ortamda yaşıyoruz. İşte bunun için adam birinin arabasını çalıyor ama memnun, seviniyor arabayı çaldığı, harcayacak diye seviniyor arabanın parasını, satacak arabayı, aldığı parayı, haram paraya harcayacak diye seviniyor. Ama hal böyleyse bu işlenen şey, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir hayrı değil, bir şerri ifade ediyor. Ama kişi buna seviniyor. İşte doğrunun oluşmasında diğer tarafa bakalım. Arabası çalınan kişi de üzülüyor. Arabası kaybolmuş. Ondan faydalanamayacak. Ama aslında bir hayra ulaştı. Çünkü hırsız derecat kaybetti. Onun kaybettiği derecatı da arabası çalınan kişi, yani mazlum zalimin kaybettiği derecatı kazandı. Öyleyse buradaki ortamda bir uygun sonuç görüyoruz. Neye uygun? İnsanın yetiştirilme standartlarına. Neye uygun? O günkü aklın görüş seviyesine bağlı olan ve aklın kabul ettiği bir doğru ve yanlış dizayn. Öyleyse akıl ancak erdem kazandıkça adım adım doğruya ulaşır. İşte bu doğrudan murat, sevgili izleyenler ve dinleyenler, aklın doğrusu değil. Doğrudan murat Allah'ın kanunları, Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeyler. Öyleyse herkes için doğrular var. Öyleyse herkes için yanlışlar var. Ama bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse insanlar ayrı ayrı kaynaklardan sevinç alabilirler, hüzün alabilirler. Ama doğrular ve yanlışlar değişmez. İşte bu bir insanın izlenimleri ve bir olayın sonundaki iç dünyasına yansıyan sonuçlar Allah-u Teala tarafından gönderilmiş sonuçlar olarak kişide neyi oluşturursa işte doğru olan, kalıcı olan odur. Öyleyse doğru bir iş yapan kişinin kalbine Allah'ın verdiği mutluluk, doğru bir iş yapan kişinin kalbine ruhun verdiği mutluluk, bunlar kalıcıdır. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, nerede kalıcıdır? Kişinin kalbinde kalıcıdır. Yoksa kişi şeytanın ağzı telkinlerle yanlış şeylere sevinebilir. Şeytanın ağzı telkinlerle yanlış şeylere üzülebilir. Öyleyse konumuzun doğrunun ve yanlışın ayrımı, görüyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, birbirine çok yakın olayları muhtevasını aldığı için, yani
yanlış bir şey yapılınca da kişinin çevre kültüründen aldığı izlenimlerle sevinmesi mümkündür. Doğru bir şey yapıldığı zaman da kişinin gene çevre kültürünün ona verdiği izlenimlerle üzülmesi söz konusu olabilir. Öyleyse öyle bir kültür yozlaşması ki doğrular kişiyi çoğu zaman sevindirmiyor, üzüyor. Yanlışlar kişiyi çoğu zaman üzmüyor, sevindiriyor. Kültür bozuldukça, yozlaştıkça her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı herkes için en güzele dönük oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğrunun ve yanlışın demek ki göstergesi, görüyoruz ki üzüntüler ve sevinçler değildir. Çünkü Allah'ın verdiği bir sevinçle çevre kültürünün izlenimlerinin verdiği sevinç birbirine benzeyebilir ve insan burada yanılabilir. Ayrıca öylesine insan yozlaşabilir ki şeytani şeylerden hoşlanmaya başlar. Öyleyse bunların hepsi birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Bu standartlar içinde doğrunun ve yanlışın ayırt edilmesi sevinç terazisine, üzüntü terazisine vurulamaz. Bu açıdan Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesini söylüyor. Öyle şeyler vardır ki sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Öyle olaylar yaşarsınız ki sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Dikkat edin. Hayır doğruyu, şer yanlışı ifade eder. İşte burada terazi tam doğru tartar sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Terazinin tam doğruyu tarttığı yer, hayrın ve şerrin birbirinden ayrıldığı yerdir. Nerede hayır varsa, derecat kazanıyorsanız o doğrudur. Nerede şer varsa, derecat kaybediyorsanız o yanlıştır. Ve insan hayatı doğrulardan ve yanlışlardan ibarettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü size hayat filminiz gösterilecek. Hem de üç boyutlu olarak bir perdeye, bir ekrana yansıtmadan boşlukta üç boyutlu olarak kendinizi göreceksiniz. Doğuşunuzdan itibaren öldüğünüz ana kadar. Hemen onunla beraber ayrı bir sahne daha göreceksiniz. Devamlı sizin hareketleriniz, fizik vücudunuzun hareketleri burada devam ederken şurada da aklınızdan geçenlerin üç boyutlu olarak yer aldığını göreceksiniz. O zaman doğrularla yanlışları daha güzel ortaya koyup çıkaracaksınız. Bir kere hayat filminizde doğrular ve yanlışlar hepsi net olarak görünür. Ne zaman yeşil dereceler görürseniz ve hayat filminiz ne zaman sağ tarafınızda, bu tarafınızda, sağ tarafınızda muhafaza edilmişse onlar hayatınızın doğrularıdır. Ne zaman kırmızı dereceler görürseniz o dereceler negatiftir, kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse bu ayrıca asıl öğreneceğiniz yer nerede muhafaza edildiği filmin bu parçasının. İşte sol taraf kiramen katibin meleklerinin günahlarınızı muhafaza ettiği, sağ taraf kiramen katibin meleklerinin sevaplarınızı muhafaza ettiği kesimi ifade eder. Günahlarınız yani seyyiat, sevaplarınız yani hasenat. Günah kavramı
seyyiat kavramı ve daha başka kavramlar negatif faktörleri ifade eder. Ne zaman pozitifse sonuç, o zaman orada hayır vardır ve o zaman orada doğru vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan hayatının kamil insan oluncaya kadar doğrularının yanında daima yine büyük ölçüde yanlışlar da var olacaktır. Ama kemalat yolunda kişi ilerledikçe daimi zikre ulaştıktan sonra artık hataları yapması, seyahat işlemesi yavaş yavaş devre dışı kalacaktır. Böyle bir dizaynda her şey en güzele oluşur, en güzele ulaşır. İşte dizaynın buna göre tertip edildiği bir varlık insanoğlu. Nefsin tesiri altında her zaman yanlışları, ruhun tesiri altında her zaman doğruları yapan insanoğlu. İşin en hoş tarafı, bunları yaparken, işlerken gerçek anlamda neyin yanlış, neyin doğru olduğunu çoğu zaman bilmez. İnsanların yetiştikleri ortam onlar için büyük yanlışları da ifade edebilir, büyük doğruları da. Sokaklarından çamurlar akan bir dünyada yaşıyorsanız, her tarafta pislik kol gezmekteyse, Allah neleri yasak etmişse onlar işleniyorsa, Allah neleri emretmişse onlar da yasaklanmışsa, böyle bir ortamda yetişen bir insanın kültür mekanizması bunlarla yorulacaktır. Yanlışlarla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dedik ki her hareketimizin vücut bulmasında komutu veren akıldır. Öyleyse akıl, Allah-u Teala'nın herkese ihsan ettiği bir varlık olarak nasıl olur da insanlara yanlış komutlar verir, günah işlemesine müsaade eder? İşte bunun için o çevrede örf ve teamül, insanların davranış biçimleri neyi mübah görmüşse akıl o kültürle büyümüştür. Vücut o kültürle büyürken akıl da o kültürden esinlenerek, intibalar kazanarak hareketlerine medar olacak olan çözümleri oluşturur. Bütün bu dizayn içerisinde çözümler Allah-u Teala'nın izinde, bu açıdan iki safhayı, iki ayrı cepheye ayrılır, doğrular ve yanlışlar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman şununla karşılaşıyoruz. Ne akıl, ne olaylardan sonraki üzülme veya sevinme. Bunların hiçbirisi doğrunun ve yanlışın ayrımcıları değildir. Bunlar efektler itibariyle, insan üzerinde yaptıkları tesirler itibariyle birçok yanlışları da oluşturabilecek olan sonuç tesirlerdir. Bu tesirler değildir önemli olan. Önemli olan sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Allah'ın insanlara kaydı olarak koyduğu, Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu doğrular ve yanlışlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. O zaman
yanlışları işleyen insanlara akılsız diyebilir misiniz? Okült kültürün sahipleri yüzlerce profesör, binlerce profesör var aralarında. Bütün dünyada adamlar, söylüyorum size, 8 tane uydu kanalından dünyaya yayın yapıyorlar. Okült kültürün sahipleri, şeytanla ilişki kuranlar, üniversiteler kuruyorlar. Kurmuşlar insanları bütün güçleriyle zehirlemeye devam ediyorlar. Ve başkaları tarafından engellenmek şöyle dursun, teşvik ediliyorlar. Ve tabii Allah'ın dostlarına gelince onlar da büyük bir gayret içerisindeler. Her şeyleri özellikle engelleniyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan boş durmuyor. Ne diyordu Allah Teala'ya? Ya Rabbi, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olacağım. Sonra mı? Sonrası da neticeye bakarsanız net olarak görünür. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cehenneme girenlerin sayısı, cennete girecek sayılar, girecek olanların sayılarının çok katlı fazlasıdır. Bir defa kesin bir ayrımı Araf 179'da görüyoruz. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu kesin bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki başka bir ayet-i kerimesinde, biz cehennemi de cenneti de insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız. Peki yarıdan fazlası tamam. Acaba daha ötede bir işaret var mı? Allah Teala bu konuya da açıklık getirmiş. Diyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Neydi vaadi? Onların pek çoğunu sana şükreder bulamayacaksın. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Sahabe ayet-i kerime inilmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Allah Teala. Affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan 72'si cehenneme mi gidecek? Evet. Sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet. Adı ne? Fırka-i Naciye. Peki bu tek fırkada olan o insanların özelliği ne? Onlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyiciler, bu 73 tane fırkanın sayıları muhakkak birbirine eşit değil. Ama büyük değişiklikler yoksa sayılar arasında, her 100 kişide 2-3 kişinin dışında kurtuluş pek mümkün görünmüyor. Akıllı bir varlık olarak yaratılan insana dikkatle bakın. Nasıl aldanıyor? Nasıl doğruların yerine yanlışları koyuyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yaklaşık 20 küsur senedir, 26 seneyi geçti, sizlere bunları anlatırız.
Neden bahsediyoruz hiç düşündünüz mü? Doğrulardan bahsediyoruz. Üstü zamanımızda tamamen kapanan şeytanın yanlışlarının doğruların yerini aldığı bir ortamda doğrulardan bahsediyoruz. Ve insanoğlu bu doğruların farkında değil. Ama daha kötüsü var sevgili izleyenler, dinleyenler. Doğruların örtülmesine çalışanlara inanılıyor. İşte sevgili dinleyenler ve izleyenler, iblis her devirde aynı şeyi başarmış. İnsanlara doğruyu öğretecekleri kendi safına geçirmeyi başarmış. Onların doğrularını yanlışlarıyla örtmüş. Ve her devirde toplumun büyük kısmını bataklık içindeki kendi tuzağına düşürmüş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir devir bu açıdan birbirinden farklı değil. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü her devirde dünyanın bir parçasında güzellikler yaşanırken öbür taraflarında büyük kesim gene çirkinlikleri yaşıyor. Hep grup grup insan güzellikler içinde ama büyük gruplar halinde insanlar çirkinliklerin içinde veya birinciler doğruların, ikinciler yanlışların içinde. Öyleyse meseleye baktığımız zaman korkunç gerçeği görmemiz gerekmiyor mu? Müminleri oluşturan 73 fırkadan sadece bir tanesi sevgili izleyiciler. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde söylediği gerçeği zaten kesin olarak doğruluyor. Onun için o hadis hakiki bir hadistir. Neden bahsediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şundan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bakıyoruz Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde tam aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi mutlaka gerçekleştirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka, sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın ne yapması lazım bu durumda? Allah-u Teala diyor ki biz bütün doğruları

doğru yoldaymışlar. Doğrularla yanlışları birbirinden ayırdığımız zaman doğru kelimesiyle ifade edilen bir sonuçla karşılaşıyoruz. Doğru yol. Bir matematikçiye sorarsanız iki nokta arasındaki en kısa çizgi doğru yolu ifade eder. Bir okült kültürün sahibine sorarsanız dünyadan başlayan şeytana doğru inen, aşağı doğru inen yolculuk doğru yoldur. Ama Allah'a sorarsanız sıratımızda kim Allah'a doğru istikamet kazanmış olan ve hepinizin ruhunu ister ölmeden evvel ruhunuzu ulaştırın, ister öldükten sonra Azrail Aleyhisselam ulaştırsın, hepinizin ruhunu Allah'a ulaştıran sıratımızda kimdir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ama eğer alimler, doğruları söyleyecek olanlar sırat-ı müstakimi Allah-u Teala net olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur demesine rağmen doğru yol olarak tanımlıyorlarsa ve özellikle bu yolun fonksiyonunu yok etmeye çalışmakla kalmamışlar, yok etmişlerse işte o zaman insanlık korkunç bir tuzağın içine düşüyor ve gene düşmüştür. Bütün devirlerde olduğu gibi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sizinle beraber şimdi bakıyoruz. Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Tarif ediyor Allah-u Teala neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. İbretle şimdi o 23 Kur'an-ı Kerim'i inceleyin sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'in neresinde sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse onun Türkçe meali daima doğru yol kelimesiyle ifade edilmiş. Doğru yol kelimesi aslında bir yanlış ifade değil. Onlar ve şeytan zaten bunun arkasına saklanıyorlar. Soruyorlar sırat-ı müstakim doğru yol diyoruz, doğru değil mi yani? Biz de diyoruz ki elbette doğru. Doğru da o doğru yolun nereden neyi alıp nereye götürdüğünü neden söylemiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim açıkça söylediği halde sevgili izleyiciler buna cevap veren hiç olmadı. Biliyor musunuz? Aslında çok kolay. Onlar için bu insanlar ilmin belli seviyelerini aşabilmiş olanlar, profesörler, doçentler ve insanlar onlara güveniyor. Ve bunlar diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Sırat-ı müstakim ana caddedir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kavramları böylesine yok ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın cezası mutlaka sizi bulur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki o cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve sadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu itaat ettikleri şeyin ne olduğunu bir düşünün bakalım sevgili

isteyenler cevabını arayın. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde bulacaksınız. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, o kişi ölmeden evvel ulaşmasını izlerler diyor Allah Teala, çekmederler. Üstelik de diyor Allah Teala insanlara bir ihsan olmak üzere kitaplarını da indirmesine rağmen gizlerler diyor. Sonucu mu soruyorsunuz? Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder şeklinde sonuçlanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor ve yanlışları doğru olarak insanlara kabul ettirenlerin büyük kısmı samimiyetle bunu bilmiyorlar. Ama o bilenler var ya, onlar ısrarla diğerlerinin de yanlışlardan doğrulara dönmemesini temine çalışıyorlar. Neden böyle söylüyoruz? Çoğu bilmiyorlar diye bir gerçekten bahsediyoruz. Neden? Neden bilmiyorlar? Çünkü o kültürü tahsil etmişler. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenmişler. Ve o kitaplarda olanlar da hep insanların yazdıkları. Nasıl olmuş? Asırlar evvel her şeyi Kur'an-ı Kerim'den öğrenen sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki bütün gerçekleri yaşamışlar. Doğruları yaşamışlar. Bugün bizler de o doğruları yaşamaktayız. Ama biz bu koskocaman dünya üzerinde ne kadar kişiyiz acaba? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğruların zedelendiği, yanlışlarla yoğrulduğu ve yanlışların doğrular diye kabul edildiği bir toplum bugün bütün dünya. Öyleyse ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105, 106 ayetlerinde? Diyor ki Habibim onlara de ki size amellerinizi hasara uğratacak olan asıl hakikati söyleyeyim mi? Allah'ın ayetlerini ve hidayeti insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar etmek. Bunları yapanların amelleri yok olur diyor Allah Teala. Daha ötesini haber vereyim mi deniyor. Üstelik de diyor Allah Teala onlar doğruları yaptıklarını zannediyorlar. Kim diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini örtmenin ötesinde o ayetlerle alay ederse ve kim Allah'ın resulleriyle alay ederse onlar için diyor kıyamet günü mizan da tutmayız diyor. Onların hiçbir kazandığı derece hesaba katılmaz diyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, din öğretenler yanlış öğrenmişlerse, bunu onların hatası olarak düşünmüyorum. Hayır, hatalı değiller. Öğrendiklerini öğretiyorlar. Büyük kısmı böyle. Ama ya geri kalanlar? O doğruları öğrendikleri halde yalanları söylemeye devam edenler, onlar büyük ölçüde bir sorumluluk altındadırlar. Yetmez. Aslında yanlış kültürün sahibi olarak bugün bizlerin açıkladığı
Kur'an hakikatlerini öğrenip de şimdi gizleyenler, onlar da kurtulamazlar. Artık sözler söylenmiştir, hakikatler ortaya konmuştur, yapılması lazım gelen şey yanlış kültürle doğrusu olan Kur'an kültürünü karşılıklı incelemeye almak ve sonuçlara gitmek. Öyleyse sonuçlar, sevgili dinleyenler ve izleyenler, bir tarafta Allah'ın doğruları, öbür tarafta insanların vücuda getirdiği o doğruları örten yanlışlar. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve insanlar başka insanları aldatmanın huzursuzluğunu hala genel anlamda yaşamıyorlar diye düşünüyorum. Aralarında vicdanı rahatsız olanların varlığını da hamdolsun ki biliyoruz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz için doğrulara sımsıkı sarılmak, yanlışları reddetmek söz konusu olmalı. Hepinizin doğrulara sımsıkı sarılan, yanlışları devre dışı bırakanlar ve Allah'ın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Fatiha ve az salavat. Allah'a mesal ala muhamme istesu billahi. Elhamdülillahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah-u Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle, gökleriyle, bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa, bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka türlü bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar
canlıları oluşturuyor. Tabi hayvanlar süzgesine, sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevilmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever. Ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz,
sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala.
Bu ise üçüncü kat cenneti, dünya mutluluğunun da yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünyada verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah-u Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah-u Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah-u Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah-u Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını
hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı
davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'ı dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak
temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiresine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde
fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah, insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine, insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin, ister yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin, netice değişmez, her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız.
Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki, o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlar, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor.
sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir

Bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsundadır ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu

ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde, onu yüceltin ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basittir. Bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutuplu, güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: Bir de gözlerinizden öperiz. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gece biz bize olalım. Bu gece aramıza hiç kimseyi sokmayalım. Bize düşman olabilirler, bizi sevmeyebilirler. Bunların hepsini bir kenara itelim. Sevmeyenlere dahil olmak üzere herkesi sevelim. Ve böyle başlayalım gecemize inşallah. Bu gece bizim gecemiz olsun. Bu gece biz 66 yaşı arkamızda bıraktık. Öyleyse Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman işliyor, işliyor, işliyor. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Öyleyse hepinizi en hoş sadalarla anmalarını ister misiniz? Öyleyse herkesi sevin. Her şey sevgiyle başlar. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın bu temel kanununu bilmezler, bilemezler. Şeytan onlara hissettirmediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki siz başkalarını ne kadar severseniz, ne kadar başkaları için kendinizden bir şeyler verirseniz, o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ne kadar başkalarından kendinize bir şeyler yontmaya çalışırsanız, o kadar mutsuz olursunuz. Şeytan bizim söylediklerimizin adına sizlerin kulağına eğilir ve der ki enayilik bu der. İşte şu anda enayilerin kralı karşınızda. Onun ölçülerine göre, iblisin ölçülerine göre dünyadaki en enayi adam biziz. Ama dünyanın en mutlu insanıyız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü yaşayabilirsiniz. Bir, Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanırsınız. Mutlaka mutlu olursunuz. İki, Allah'ın size verdiği her şeyi değil sadece, başkalarını da kendiniz için kullanırsınız. Mutlaka mutsuz olursunuz. Tabii neden diyeceksiniz, ben de size izah edeceğim. Dedi ki bu gece bizim gecemiz diye, nasıl mutluluğa ulaşırız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutsuzluk denen şeyle mutluluk denen şeyi evvela birbirinden kesin çizgilerle ayıralım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyuşma halidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir sus ve sükun halidir. Durulma halidir. O dev gibi dalgaların bittiği, sus ve sükun bulmuş bir sakin liman gibi. Sükunete ermek. Kişinin iç dünyasında savaşın bitmesi. Kişinin dış dünyasında savaşın bitmesi. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir itaatin hüküm sürmeye başlaması. İşte burası sulh ve sükun limanıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden insanlar mutsuz? Çünkü nefsleri şeytanın kendilerine verdiği terkimi yerine getirmek istiyor. Ve ruhları da Allah'ın onlara verdiği terkimi yerine getirmek istiyor. Nefsimiz afetlerle, ruhumuz hasretlerle dolu. Afetler sadece kötülüğe dönüktür. Bu yüzden şeytan bütün afetlere tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanının afetler durdukça sahibidir. Öyleyse bir karanlık mağara düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Orada sadece yarasalar yaşayabilir. İşte o mağaradaki yarasalar nefsinizin afetleridir. O karanlık mağarada nefsinizin kalbi. Başlangıçta ne yazık ki bütün insanlar için realite budur. Nefs tezkiyesine başlamadıkça da kalbiniz hep kapkaranlık kalacaktır.
afetlerin hiçbirisinden, onların bir parçasından bile, herhangi birinin bir parçasından bile kurtulamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dağıtımı herkese eşittir. Bütün insanlar eşit standartlarda kulvara girerler. Yani nefsinizin afetlerinin toplam puanı herkeste birbirine eşittir. Ama dağılım farklı olduğu için herkes ayrı bir karakter gösterir. Sonsuz insan yelpazesinin bir yerinde de siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama doğuşunuzdan itibaren hiç kimsenin birbirinden farklı olmadığını düşünün. Herkesin nefsindeki afetlerin toplam puanı birbirine eşittir. Dağılımsa Allah'ın fıtratı üzere değişiktir. Ama adalet kaidesi katiyen düzelenmemiştir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü nefsleri ve ruhları devamlı savaş halinde. Nefs devamlı şer işlenmesini ister, ruh da devamlı hayır işlenmesini ister. Bu yüzden anlaşmaları mümkün değildir. Devamlı savaş vardır aralarında sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu savaşın bitmesi söz konusudur. İşte sükunet hali dediğimiz zaman daire zikre ulaştığınız bir noktadan bahsediyoruz. Orada sulh ve sükun denizindesiniz artık. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş. Yerini ruhunuzun hasletlerine, yani Allah'ın tarafından gelen Fazl isimli nurlara terk etmiş. Fazl, çoğulu fazilet, ruhun hasletlerinin bir başka adıdır. Ruhtan gelseydi, nefsinizin kalbini doldursaydı, isimleri haslet olacaktı. Ama Allah'ın katından geldiği için, aynı standartlarda olmalarına rağmen ismi değişiyor, fazl oluyor, faziletleri oluşturuyorlar. Başlangıçta iki düşman kardeş içinizde, nefsinizde ruhunuz. Hiçbir konuda anlaşmaları mümkün değil. Nefsiniz mutlaka bir şer talebiyle vücudunuzun kumandanı olan akla ulaşır. Ruhunuz da mutlaka aynı anda haberdar olur. Onun zıttı olan bir hayır talebiyle o da aklınıza ulaşır. Karar aklınızındır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aklınız neye göre şekillenir? Yaşadığı ortama göre. Yaşadığı ortam bir bataklıksa, sokaklarından çirkef atan bir şehirse, orada Allah'ın emirlerinin tamamen tersi yapmıyorsa, yasakları da işleniyorsa, akıl buna göre şekillenecektir. Şuur buna göre yerine oturacaktır. Ve o kişinin aklı şerrin bütün taleplerine yeşil ışık yapacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda o kişinin nefsi duruma hakim olacaktır. Ve bu kişi hayatı boyunca hep mutsuz bir insan olmakta devam edecektir. Neden mutsuz? Görelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. İç aleminde bir insan neden mutsuzdur? Dış aleminde neden mutsuzdur? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzdur? Konumuzun başında cennet saadetini hiç bahsetmedik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar öz ve basit. Dileyin, Allah'ın cennetinin sahibi olun. Bu sebeple bu akşam sizlere cennet saadetinden bahsetmeyeceğiz. Bu kadar kolay bir şey ve bu kadar kolay bir şeyi insanlar ne yazık ki şeytanın onlara tesir etmesiyle tatbik edemiyorlar ve gidecekleri yer cehennem oluyor. Bu konumuzun dışında sizler beni dinleyenlerin çoğu hamdolsun ki Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Böylece bir defa geleceğiniz teminat altında. Şimdi bu günü nasıl geçireceksiniz? Şu dünyada nasıl mutlu olacaksınız? Allah-u Teala la rahatet fid dünya diye bir şey söylememiş. Ama zamanımızın insanları
Diyorlar ki eskiden beri söylenen bir söz var. La rahate fil dünya. Dünyada rahat yoktur. Yalan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Külliyen yalan olan diyorsunuz. Allah-u Teala Allah'a teslim olmanız emrediyor. Bunun manası dünya saadetine mutlaka ulaşmanızdır. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Ve Allah'a teslim olacaksınız. Yani İslam olacaksınız. Üç safhada oluşuyor İslam. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, neslin teslimi. Ruhun teslimi cennet basamaklarının en üstündekidir. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşan daha üst seviyeli cennete girer. Cennetine ulaştık, mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran bir hedefe ulaşır. Bu üst seviyeli cennettir. Sonra sevgili izleyenler, cennetin daha üst seviyeye ulaşması bir tarafa, dünya saadetinin büyük kısmı fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin tamamı nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bir insanın sonsuz bir saadeti kesintisiz olarak yaşaması mümkün müdür? Mümkündür sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu gece bunu konuşacağız sizinle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki size düşman olanlar var. Olsun. Olsun. Ne olur ne yazar. Onlar sadece düşmanlıkları içinde eğrirler, büzülürler ve kimliklerini kaybederler. Ama siz Allah'ın yolunda düşmanlarınıza da dost oldukça en güzel iklimlerin sahibi olursunuz. Tüm kainat sizin olur. Sonsuz fileler doğru yelken açarsınız. Aslında bu sonsuz hürriyete doğru bir yelken açmaktır. Tüm kainat sizindir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünün bir defa, hayattasınız. İnsan olarak yaratılmışsınız. Yani şu kainattaki bütün mahlukların en üstünü olarak yaratılmışsınız. Sadece bu kadarı bile çok şükretmenizi gerektirmez mi? Bir cin olabilirdiniz. Bir hayvan olabilirdiniz. Veya sevgili izleyenler ve dinleyenler olmayabilirdiniz. Ama varsınız. Ve Allah Teala sizi seviyor ki yaratmış. Allah'ın size sevgisi bir vaka. İnsan olarak yaratıldığınız ikinci bir vaka. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz birer trilyonersiniz. Sizde mevcut olanlara bir dikkatle bakın. Allah Teala size bunları para olarak vermedi. Parasız verdi. Sizi sevdi ve yarattı. Gören gözlerin, işiten kulakların, çalışan midelerin, bağırsakların, kalplerin, akciğerlerin, karaciğerlerin sahibisiniz. Çalışan böbreklerin sahibisiniz. Sağlıklısınız. Her uzvunuz kim bilir kaç milyar lira eder. Düşünün bir defa. Diyaliz makinesine bağlanmış olan bir böbrek hastası sizin gibi sağlıklı bir böbreğe sahip olmak için elindeki bütün servetini vermez miydiniz zannediyorsanız? Siz düşünün, siz öyle olsaydınız vermez miydiniz? Ama siz buna bedava sahip oldunuz. Bedava sahip olduğunuz için sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilmiyor, şükretmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kadar çok şeyin sahipsiniz ki. Allah sizi seviyor. Mutluluğunuzun temelinde bu olmalı. Allah'ın sevgisi. Seviyor ki yaratmış. Kendi kendinize sorun bakalım. Eğer Allah Teala beni sevmeseydi ben insan olarak yaratılır mıydım diye sorun kendi kendinize. İnsan olarak yaratılmazdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu mutluluk denilen şey uzaklarda mı? O kadar yakınınızda ki, o kadar yakınınızda olan şeyi de siz bilmiyorsunuz. Öyleyse mutluluğun kesintisiz bir
uyuşma hali, sus ve sükun hali olduğunu söylemiştik. Nerede savaş varsa orada bu sus ve sükun bozulur sevgili izleyenler dinleyenler. İşte problem orada başlar. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar, dış dünyalarında mutsuzdurlar, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdurlar ve mutlu olmaları mümkün mü? Elbette mümkün. Neden mutsuz olduklarına bakalım. Nefsiniz afetlerle dolu. Allah Teala nefsinizin ruh hüviyetine bürünmesini istiyor. Hepinizi böyle bir yönelik olarak yaratmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse o muhteva üzerinden bakın meseleye. Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetlerle sizi yaratmış. Afetler sadece iki şey isterler. Bir, Allah hangi emri vermişse onu yapmamak. İki, Allah Teala neyi yasak etmişse onları da yapmak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsinizin afetleri bunu ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, Allah neyi yasak etmişse onu da özellikle yapmanızı ister. İşte nefs muhtevasında sadece afetler olduğu için vücudun kumandalı olan akla daima şer taleple ulaşır. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istikametinde, yasak ettiği şeyi mutlaka işlemek istikametinde. Ama Allah'ın bekçisi de içimizde ruh. Ruh nefsin talebini duyar duymaz o da derhal akla ulaşır. O da bir talepte bulunur. Nefsin talebi neyse isyansa itaatı emreder. Nefretse sevgiyi emreder ruh. Öyleyse nefsin talebi her neyse hangi nefes etmek görse ruhun talebi de onun tam tersi olan bir pozitif faktördür. Hemen arkasından akla ulaşır. Ama sevgili izleyenler kararı verecek olan akıldır. Ve hangi bahçede yeşermişse o bahçenin rengiyle bezenmiştir. Bir bataklıktaki o bezenme ne yazık ki bataklığa dönüktür. Ve nefsiniz Allah'ın emrettiği şeylerin yasak edildiği, yasak ettiği şeylerin emredildiği bir ortamda yaşamışsa onun şeklini mutlaka aklınız almıştır. Ve yeşil ışık yaktığı her şey o çevre insanının şekillenme sürecinde ona tesir eden faktörlere ihtiva eder. Bunun manası nedir? Manası bütün kötülüklere aklınızın yeşil ışık yakmasıdır. Nefsiniz ne derse o olur. Allah neyi emretmiş? Nefsiniz onu istemiyor. Ama aklınız da aynı kafada. O da istemiyor. İşte mutsuzluğunuzun temelinde başlangıçta bu var. Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler Kur'an-ı Kerim'e diyor ki, koymuş ki aklını kullanmayana azap ederiz. Nasıl kullanacağız aklımızı? Onun için mukaddes kitapları indirmiş Allah-u Teala, Tevrat indirmiş, Zebur indirmiş, İncil'i indirmiş ve kainatta son peygamberini indirdiği son kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Hepsi aynı hedefe yönelik aklımızı kullanmamızı öğretmek üzere. Nasıl kullanacağız? İşte orada Kur'an-ı Kerim'de bunun özü de sözü de var. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi bu anlattığım kapsam içerisinde mutsuzluğumuzun standartlarını birer birer yakalıyoruz. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur? Kimler mutsuzdur? Nefsinin tesirinde olanlar. Nefsinin afetleri, nefsindeki hasetlerden çok olanlar. Nefsin afetleri mi? Başlangıçta %100 afet, hiç haset yok zaten. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu durumda
nefsiniz devamlı aklınıza şerri talep edecektir aklınızdan. Ruh harekete geçecek, o da ayrı talep edecektir. Aklınız da genellikle nefsin talebini yerine getirecektir. Ve her yerine getirdiği talebin arkasından kişi iki defa mutsuz olacaktır. Huzursuz olacaktır. Bir, Allah Teala o kişi nefsiyle davranarak ya Allah'ın bir emrini çiğnediği için, emrini yerine getirmediği için veya iki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediği için Allah mutlaka o kişiye manevi bir azap verecektir. Yetmez. Aklını kullanmayana azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize bir azap daha yaşatacaktır. Çünkü nefsiniz bu manasızlıkları devam ettirdiği sürece ruhunuz hasret duyduğu, ait olduğu yere, yani Allah'ın zatına dönemez. Dönebilmesi mutlaka nefsin tezkiye olmasına bağlıdır. Böyle olduğu için Allah-u Teala ruha nefsi cezalandırma yetkisi vermiştir ki nefsi bu istikameti tecrüb etsin de nefs kendine gelsin, afetlerini adım adım yok etmeye başlasın. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, nefsimizdeki afetler bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye götürüyor, emrettiklerini de yapmamaya götürüyor. Her ikisinde de mutlaka evvela Allah-u Teala'nın azabı gelir, arkadan da ruh nefse bir defa daha azap eder, iki defa azabı yaşarız. Yalnız iki defa mı? Hayır. Öldüğümüz zaman hayat ölmemizde gösterilecek, herkesin küçük kıyameti öldüğü zaman kopar ve hayat filmi gösterilir ona. Hayat filminde ne kadar günah varsa hepsinin karşılığı 40 günlük bir süreç içerisinde manevi azap olarak yaşatılır o kişiye. 3 defa ödüyoruz. Bazıları cehenneme gidenler 4 defa ödüyor ve 4.'sü sonsuz azap, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şu küçücük dünya hayatına dikkatle bakın. Cennete gitmek isteyenler için Allah'a ulaşmayı dilemek yeter dedik. Gerisi mi? Neden yeter diyoruz? Çünkü gerisi kendi kendine gelecek. Allah sizin mürşidinize ulaştıracak. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah fizik vücudunuzun teslimini gerçekleştirecek. Allah nefsinizin teslimini gerçekleştirecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç noktasında nefs Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. Allah'ın yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor ve çoğunu da işliyor. İşlediği için insan iki defa mutsuz. Hem Allah'ın verdiği azapla hem de ruhun nefse yaptığı azapla yetmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda kavga var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı birbirleriyle kavga halinde. İşte bu kavga halinde olan bu iki sistem, nerede kaos varsa, kavga varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Temel mantık dizaynının neticesi olarak o kişi hep huzursuzdur. İçindeki bu devamlı kavga, diyalektik kavga, bitmeyen kavga, evrensel kavga sebebiyle. Her kişi Allah'ın yasaklarını işleyip emrettiklerini yapmadığı için huzursuz iki defa, hem de ruhuyla nefsi arasında devamlı kavga sebebiyle huzursuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişinin daimi zikre ulaştığını düşünelim beraberce. Ne olur? Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu olaya dikkatle bakın. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur.
Doğruluğun hasletleri faziletler adıyla gelip nefsin kalbine yerleşmiş, nefsin kalbini ruhun kalbiyle eşdeğer hale getirmiştir. Yani nefsinizde, ruhunuzda sadece hayrı talep ediyor. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak istiyor nefsinizde. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmak istemiyor. Yani ruhunuz neyi diliyorsa aynını nefsiniz de diliyor artık. Öyleyse nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ve getirir. Arkasından doyulmaz bir mutluluğu yaşarsınız. Ruh da nefs de Allah neyi yasak etmişse onları kesin olarak işlemez. Arkasından kişi mutluluğu yaşar. Üçüncü bir mutluluk sebebi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü bir mutluluk sebebi kişinin iç dünyasında kavganın bitmiş olmasıdır. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Artık kavga yoktur. Kavganın bitmiş olması da devamlı bir sütle çıkın halinin iç dünyanızda geçermesini, olgunlaşmasını temin eder. İşte böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişinin iç dünyasında o kişi hep mutlu, hep saadet içinde bir hayat geçirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız zaman işte böyle olacaksınız. İç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu ömrünüz boyunca yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya kişinin dış dünyası, başka insanlarla ilişkileri, neden insanlar başlangıçta orada da mutsuzlar? Çünkü nefsleri var. Nefslerinde afetler var. O afetler var olduğu için de başka insanlara genellikle, genel anlamda yanlış davranışlarda bulunuyorlar. Yani onlara zulmediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zulüm bir günah işlemektir. Bir seyyiat işlemektir. Bir şer işlemektir. Arkasından mutlaka huzursuzluk yaşanır. Yani Allah Teala evvela azap eder, arkasından da ruh nefse azap eder. İki tane azap ard arda yaşanır. Her kalbi kırılan kişi için. Yeter mi? Yetmez. Çünkü kalbini kırdığınız kişi, kendisine zulmettiğiniz kişi sizden mutlaka intikam almak isteyecektir. İntikam almaya devamlı fırsat arayacaktır. Fırsatı yakaladığı anda intikamını alacaktır. Aldığın zaman ona zulmetmiş olan kişi dehşetli içerler bu işe. Kendisinin yaptığına karşılık bunun işlendiğini aklına bile getirmez. Hiçbir zaman onu düşünmek istemez. Kendisine yapılanı affedemez, kabullenemez. Mutlaka o da intikam almak ister. İki tarafında nefslerinin afetleri arasında intikam afeti var. Ve intikam almaya çalışır kişi. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için, bir şer işlemiş olacağı için, derecet kaybedeceği bir olay olduğu için bu, kişi yeniden üzülecektir. Bir, başkasına zulmetti, üzüldü. İki, başkası ondan intikam aldı, üzüldü. Üç, bu da başkasından intikam aldı. Ona da üzüldü. Şimdi karşısındakinin çok güçlü olduğunu düşünelim. Bu kişi intikam alamıyor. Alamazsa alınamamış intikam oluşacaktır. Yani intikam hissi alınamamış intikam olan kine dönüşecektir. Ve kişi bu sebeple stres hissedecektir. Stres de mutsuzluktur ve huzursuzluktur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi intikamını alırsa işlediği yeni bir günah dolayısıyla huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa stres sebebiyle huzursuz olacaktır. İntikamını alsa da huzursuzdur, alamasa da huzursuzdur. Öyleyse görüyorsunuz ki bu kişi dış aleminde de mutsuz
Ne yapacak? Bir insan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tasavvufun dışında yaşayan insanlar hep bu standartlarda, hep mutsuzlar, hep huzursuzlar. Neden? Sokaktaki insanların yüzüne baktığınız zaman hep asık suratlı, huzursuz insanlar görüyorsunuz. İşte arkasında bu var. Neden Osmanlı öyle değildi? Çünkü çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyordu. Neden sahabe öyle değildi? Hepsi tasavvufu yaşıyordu. Yani Kur'an'daki İslam'ı. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah ile olan ilişkilerine bakalım kişinin. Allah ile olan ilişkilerinde de aynı huzursuzluklar. Allah'ın emirleri mi hiçe sayıyor kişi, onları asla yerine getirmiyor. Allah'ın yasak ettiği fiiller mi hepsini işliyor. Her ikisinde de Allah-u Teala'nın da onları azap etmesi, ayrıca ruhlarının da nefslerine azap etmesi söz konusu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın huzursuzluk vermesi söz konusu. Oysa ki söylediğimiz şey ne kadar kolay ve basit. İnsanlar eğer Allah yoluna girmiş olsalardı mutluluğu dört aşamalı olarak yaşayacaklardı. Şimdi kişinin dış dünyasında daimi zikre ulaştığını düşünelim. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Gerini ruhun hasretleri gelip işgal etmiştir. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şu olur. Bu noktadan itibaren o kişinin başkalarına zulmetmesi artık mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsinde afetler yok olmuştur. Ruhun hasretleri gelip nefsin kalbine yerleşmiştir. Ve nefsin kalbi bu afetlerle dolu olan kalbi tamamen afetleri def etmiş, yerine ruhun hasretlerini almıştır. Ruhun hasretleri nefsin kalbini tamamen kaplamıştır. Yani nefsin kalbi ruhun kalbiyle aynı olmuştur. Manası şu, ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa nefs de getirecek. Ruh nasıl Allah'ın yasak ettiği çirkinliği işlemiyorsa nefs de işlemeyecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir ortamda şimdi bu kişinin durumunu düşünelim. Başlangıçta nefsinin afetleri dolayısıyla başkalarına karşı yanlış davranışta bulunan, başkalarına zulmeden bu kişi asla bunu yapamaz. Başkasına zulmedemez. Bu kişinin başkasına zulmetmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsi de ruhun hüviyetine bürünmüştür. Başkasına zulmetmek ne demek? Allah'ın başkaları için emrettiği şeyi yapmamak veya başkalarına yapılmasını yasak ettiği şeyleri yapmak. Her ikisi de başkalarını mutsuz ve huzursuz eden bir zulümdür. İşte nefsiniz de ruhunuzun hasretlerine büründüğü zaman artık nefsiniz de başkasına zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için zulüm yapan bir insanın Allah-u Teala tarafından yaşatılan azabı, ruhunuzun nefsinizi azabı suretiyle yaşatılan azabı yaşaması artık mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki daimi zikre ulaşan kişi kimseye zulmetmiyor. Zulmetmediği için de bu zulmeden bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Güzel. Peki sonra sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu kişi başkalarına kendisinden intikam alınması gereken kötü davranışlarda bulunmuyor ki onlar gelsinler de bundan intikam alsınlar. Hiç kimse böyle bir insandan intikam almayacaktır.
intikam almayacağına göre kendisinden intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı bu kişi hiç o zaman yaşamayacaktır. Bu huzursuzluğu hiç duymayacaktır. Böyle olduğu için de sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişinin başkasından intikam alması da hiç o zaman gerekmeyecektir. Ayrıca bu kişinin içinde intikam duygusu sıfırlanmıştır. Kin duygusu sıfırlanmıştır. Nefret duygusu sıfırlanmıştır. Düşmanlık duygusu sıfırlanmıştır. Hiç kimseye kin duymayacağı, hiç kimseden intikam almayı aklına bile getirmeyeceği cihetle, intikamını alamazsa yaşayabileceği şuur altı birikimi, stres bu kişide hiçbir şekilde oluşmaz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi mutlu bir insandır. Dış dünyasında da mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun suç ve sükununu, dış dünyasındaki huzurunu bozamaz. Başkaları mı ona düşman olabilirler? O onların problemi. Ama bu kişi başkasına düşman olmaz. Ne diyordu Fusilet Suresinin 33-34-35. Ayetleri? Böyle bir insan tarifi var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah-u Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki sizde can düşmanı olan kişi size can dostu olsun diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese verilen bir imkan değildir. Bu hedefe az kişi ulaştırılır. Onlar Hazz-i Azim'in, sonsuz hazzın sahipleridir. Sonsuz mutluluğun sahipleridir. Çünkü kin, çünkü nefret mutluluğu bozan en büyük faktörlerden birisidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kin ve nefretin varlığı o kişinin kötülüğünü istemeniz demektir. O kişinin sizin tarafınızdan cezalandırılmasını istemeniz demektir. Veya Allah'tan onun cezalandırılmasını istemeniz demektir. Her biri nefsinizde kin adı verilen, öfke adı verilen, intikam adı verilen, düşmanlık adı verilen bir afetin vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki bir insan daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin iç aleminde de dış aleminde de mutsuzluk diye bir şey kalmıyor. Şu dünya hayatında sahabe böyleydi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar herkese dosttular. Onlar başlangıçta kanlı katildiler. Kendi kız çocuklarını küçücükken mezara canlı canlı koyuyorlar ve orada öldürüyorlardı. Sevgili ve dinleyenler, aynı sahabe dünyanın en mutlu insanları oldular. Neslerindeki bütün afetleri sıfırlayarak. Şimdi üçüncü fasla gelelim. Allah ile olan ilişkiler. Neden insanların mutsuz olduğunu söyledik. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Arkadan cezalandırılıyorlar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar, arkadan cezalandırılıyorlar. Allah'a daimilikle ulaşmışlarsa, nefslerine kimsenin afetler yok olursa, o zaman olan bütün emirleri onun için hem yapılır, hem de büyük bir zevk olarak yapılır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu gece bu zevki yaşayın. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Zikir yapın, namaz kılın, Allah ile konuşun,
İç dünyanızı açın Allah-u Teala'ya. Ondan çözüm isteyin. Bu çözüm hiçbir zaman intikama dayalı olmasın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bir kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Nefsinde afetler olmayacağı için bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yetmez. Daimi zikre ulaştığı için Allah-u Teala ibadetleri niçin vücuda getirdiğini o kişiye ispat etmiştir. O kişi görmüştür. Kesin olarak yaşamıştır ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah-u Teala ibadetleri insanlar ibadet etmenin zevkine varsınlar diye koymuş. Ayrıca her ibadet derecat kazandıran bir faktördür aynı zamanda. Öyleyse hem derecat kazansınlar Allah-u Teala'nın kulları hem de o ibadeti yapmanın doyulmaz zevkini yaşasınlar diye Allah-u Teala ibadetleri vücuda getirmiş. Üstelik her ibadete 700 katını ihsan etmek üzere şekillendirmiş konuyu. Kim tasavvuf adım attıysa 100 kat almaya başlar. 10 kat olan bir kazancı ondan sonra emare kademesinde bu noktada olan kişi devam ede 200 kat almaya başlar. Müslüme kademesinde 300 kat, mutmainne, radiye, maddiye ve tezkiye kademelerinde 400, 500, 600, 700 kat almaya başlar hediye ya da nimet bir tek derecesine karşılık olmak üzere sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kullarını ne kadar çok seviyor, ne kadar çok insanların torpil geçmiş görüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin fazla olması, cehenneme gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden az olması. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler daha fazla olan. Kim cennete girer? Kazandığı derece daha fazla olan. Mukayese kaybedilenlerle kazanılanlar arasında. Öyleyse Allah-u Teala tasavvufa adım atan, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya karar veren bir kişiye mürşidine ulaştığı anda bunu veriyorsa, bu yetkiyi veriyorsa, çünkü ifade son derece açık sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyor ki fi sebilillah olması kaydıyla diyor ben 1'e 700'e kadar insanda bulunurum. Yani ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış olması kaydıyla. Bunlar sadece Allah'ın temel emirlerini dinleyenlerdir. Beş safa emir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşmak ikinci safa, ruhu Allah'a teslim etmek ulaştırıp üçüncü safa, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci ve son safa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar adım adım üç tanesi en büyük cennet saadetine ve geri kalan iki tanesi de dünya saadetinin bütününe ulaştıracak sana. Tabi cennetin de daha üst kademelerine çıkarmak kaydıyla. Öyleyse bu akşam konumuz mutluluk. Görüyorsunuz ki kişi daimi zikre ulaştığı zaman iç aleminde de dış aleminde de yani başka insanlarla ilişkilerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz bir dünya saadetinin sahibidir. Sevgili izleyenler, daimi zikir kolay bir mesele değildir. Sakın unutmayın saatiniz konusunda söylediklerimi. Saatinizi 52 dakikaya ayarlayacaksınız. Her hafta 1 dakika aşağı düşüreceksiniz. Birinci hafta 52 dakikada bir ötecek saatiniz. Her ötüşümde hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah. İster sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister elinizde tesbihle zikredin, ister tesbihsiz zikredin. Nasıl ederseniz edin. Ama zikredin. Ve 5 dakika zikrettikten sonra zikrinizi unuttuğunuzdan da hayıflanmayın fazla. Çünkü 52 dakika sonra tekrar çalacaktır saat. Yeniden başlayacaksınız. Ama şunu ihmal etmeyin. Sakın
saatiniz çaldığı halde zikir etmemezlik yapmayın. Eğer bunu başarabilirseniz göreceksiniz ki daimi zikre ulaşmak çok zor bir mesele değildir. Ancak onu yaşadığınız zaman, o mutluluğu yaşadığınız zaman Allah-u Teala'ya ne kadar çok şükretmiş olacaksınız. Bizim söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu ancak o zaman anlayacaksınız. Saadetin yaşanabilir bir şey olduğunu, sizin için de geçerli olduğunu ancak o zaman anlayacaksınız. Sevgili izleyenler, ikinci hafta 51 dakikaya indireceksiniz. Üçüncü hafta 50 dakikaya indireceksiniz. Her hafta 1 dakika aşağı indirerek ana kanunu hiç unutmadan ne zaman saatiniz çalarsa mutlaka zikre başlayacaksınız. Rüyanızda çaldı, rüyanızda zikre başlayacaksınız. Onu yatağınızın yanına koyun, sesi duyacaksınız. Alışkanlık olacak artık sizde. İçinizdeki ses Allah Allah Allah demeye başlayacak. Saatin dakikaları azaldıkça bundan büyük haz duymaya başlayacaksınız. Hele dakikalar birbirine çok yaklaşınca bakacaksınız ki artık birçoğunun arasını bağlamaya başlamışsınız. Devam ederseniz hiç endişe etmeyin. Hepsinin arasını bağlamayı başaracaksınız. Bir kanun. Saatiniz çaldığı anda zikre mutlaka başlayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zikre tatbik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki kolay değildir. Şeytan sizi bundan vazgeçebilmek için her şeyi yapar. Neden? Çünkü şeytanı gazıl acı yapacaksınız. Bunu başardığınız zaman şeytan elinde bir oyuncaktır. Size hiçbir şey yaptıramaz. Tam aksine her oyununda onun oyununu bozup onu mağlup edersiniz. Ve siz onun zevkini yaşarsınız. İblisi mağlup etmenin, onun öfkesinden kudurduğunu görmenin zevkini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizde bunca fenalığı reva görmüş olan bir mahluka bunu yapmak sizin için bir borçtur. Neden? Çünkü siz bunu yapmazsanız o sizi ölüme kadar sürükler, sonsuz huzursuzlukları size yaşatmaktan büyük zevk olur. Ona mani olurken ona cevabınızı da veriyorsunuz, ona dersini de veriyorsunuz. Yani kısas yapıyorsunuz iblise. Kısas. Geceyi gündüz yaparak. İşte bu koltuk geceyi temsil ediyor sevgili izleyenler. Bu elbise de, bu cübbe de, bu sarık da gündüzü, yeni karanlıkları, nefsin afetlerini, öteki nurları, ruhun hasretlerini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikri onu tatbik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki daimi zikri takip ettirmek kolay bir şey değildir. Öyleyse bunun bir de başka bir yolu olmalı diye düşüneceksiniz. Var. Mutluluğunuzun başka bir yolu daha var. Ve bu kadar zor değil. İşte burada sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki tane alemi birbirinden ayırmak durumundasınız. Şimdi bir absis ve ordinat eksenleri vardır yani. Şu eksenin diğerini kestiği yerin alt tarafı sıfırdan, şurası sıfır noktasıdır. Sıfırdan aşağıki negatif alemdir. Yani zulmani alem, yani şeytanın alemi. Ne zaman bu alemde yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman başka insanların aleyhinde haksız yere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, haksız olduğunuz fark etmez. Başka insanlara haddini bildirmeyi planlıyorsanız kafanızda, o süreç içinde siz şey

onlara haddini bildirmeyi düşündüğünüz andan itibaren böyle bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Ama ya siz başka insanların mutluluğu için yaşamaya başlamışsınız sahabe gibi, işte o zaman sıfır noktasının üstündesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Orası Allah'ın alemi. Mutlaka mutlusunuz. Unutmayın, bu mutluluğu size mutluluğu ulaştırmak istediğiniz kişi değil, Allah verir. Diğerindeyse mutsuzluğu size, o mutsuz etmek istediğiniz insan değil, huzurunu kaçırmak istediğiniz, kalbini kıracağınız insan değil, şeytan yaşatmaya çalışır. Öyleyse dikkat edin, birinde Allah'tan yardım alıyorsunuz, Allah'ın ülkesinde yaşadığınız sürece ve mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Orada bir kenarı ruhunuz olan, bir kenarı Allah olan, bir kenarda yaptığınız hayır olan bir üçgenin içinde yaşarsınız sevgili izleyenler, dinleyenler. Aşağıki alemde bir kenarı nefsiniz olan, bir kenarı şeytan olan, bir kenarda işlediğiniz şerler olan bir başka üçgenin içinde yaşarsınız. Birinci üçgen Allah'ın üçgenidir. İkinci üçgen şeytanın üçgenidir. Şimdi konunun muhtevasına girelim. Düşünmeye başladınız. Acaba ben falancaya nasıl bir iyilik yapabilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren sevgili izleyiciler, Allah sizinle beraberdir. O mutluluğu o kişiye verseniz de vermeseniz de onu düşündüğünüz sürece siz mutluluğu yaşamaya başlamışsınızdır. O kişi sizden henüz mutluluğu almadı. Ama siz mutluluğu yaşamaya başladınız. Çünkü size ait olan aklı, size ait olan zamanı, size ait olan vücudu, size ait olan her şeyi başka bir insanın mutluluğu için seferber ettiniz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk getirmeye çalışıyorsunuz. Yani Allah da sizinle beraber, Allah'ın istediği şey neydi? Herkesi mutlu etmek. Siz Allah'ın uzanan kolu, eli, ayağı oldunuz. Uzanan tatbikat merkezi oldunuz. Başkasına mutluluk ulaştırmak için varsınız. Kafanızda bunun hesaplarını yapıyorsunuz. Ben onu nasıl mutlu edebilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sürenin bir saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat boyunca Allah Teala sizi mutluluğun muhteşem standartları içinde yaşatır. Diyelim ki bir saatin içinde ona ait olan hazırlıklarını tamamladınız, ona bir hediye aldınız ve oraya ulaştınız, hediyeyi verdiniz. O kişiye ulaştırmak istediğiniz mutluluk burada tamamlandı. Ama siz o hediyeyi ona ulaştırana, onun mutluluğunu temin etmeye çalıştığınız andan itibaren, bunu tatbik sahasına koyduğunuz ana kadar Allah'ın verdiği bir mutluluğu yaşarsınız. O anda o kişinin gözlerinde sizin ona verdiğiniz hediyenin kabul görmüş olduğunun huzurunu da yaşamanız cevabı. Allah Teala bu noktada hakikatle sizi karşı karşıya bırakıyor. O da ki aldığınız hediye o kişiyi tatmin etmeyecektir. Olabilir. Ama şunu anlamış olacaksınız. O geçen bir saat var ya, ona mutluluğu vermek için düşündüğünüz bir saat, bu saatte size mutluluğu veren o kişi değildir. Alacağınız hediye de değildir. O mutluluğu veren Allah'tır. O kafanızı başka bir insana mutluluk ulaştırmak konusundaki seferber edişiniz, her şeyinizi seferber edişiniz, sizin mutluluğuna, mutluluğa hak kazanmanızı icap ettirir. Bir saat bitti, ikinci saat başka bir kişiyle meşgul olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ona mutluluk ulaştırmaya çalışın. Etrafınızda bulunan herkes sizin mutluluğunuzu onlara ulaştırmanız için birer kapıdır.

Her biri sizin mutluluk vasıtalarınızdır. Herkes başkaları için aynı hüviyettedir. Ve eğer siz başkalarını mutsuz etmek için yaşıyorsanız, gene herkes bir kapıdır, sizin mutsuzluğunuzun kapısıdır. Çünkü bu sefer şeytandan yardım alırsınız ve yüreğiniz kararır ve sertleşir. Kalbiniz kasiyet bağlar. Öyleyse sevgili izleyenler, akşama kadar 10 kişiye böyle bir mutluluklar taşıyıcısı olduğunuzu düşünelim. Ne ifade eder bu? O günü muhteşem bir mutlulukla geçirdiniz. Akşam kendinizi hesaba çektiniz. Ben bugün Allah için ne yaptım? Falancaya şunu götürdüm. Falancanın şu işini yaptım. Feşleke'nin bir problemi vardı, onu hallettim. Falancayı da bilmem nereye kadar götürdüm. Evine teslim ettim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Hep iyiliğe çalışmışsınız. Hep insanları mutlu etmeye çalışmışsınız. O gününüzün defterini saadetle kapattınız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluydular. Bu sebeple hiçbir ev yoktur ki Medine'de yapılsın da bütün sahabe imece usulüne çalışmasın, o evi yapmakta katkıları olmasın, onlara hizmette bulunmasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse birçok insanlar sizin başkaları için çalışmanıza, başkalarına iyilik getirmek konusunda, onları mutlu etmek konusundaki bu gayretinize bir isim takarlar. Bunun adı enayiliktir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun adı mutluluğu kazanmaktır. Bu zavallı insanlar, nefsine davrananlar her zaman insanların çoğunluğunu teşkil etmişlerdir. Ve her zaman da kendilerini akıllı zannederler ve her zaman da mutsuzdurlar. Ama bizim gibi az akıllılar her zaman mutludurlar. Allah Teala'nın indinde mutluluğun yolunu Allah'tan öğrendikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk yaşanabilir bir vesiledir. Sizin için de geçerli. Öyleyse farklı bir ortamda değilsiniz. Sahabe nasıl bunu yaşamışsa siz de yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki herkes sizin onlara mutluluk verebilmeniz için bir kapıdır, bir aynadır. Diyelim ki karanlıkta olan bir kişiye yardım ettiniz. Sizin nurunuzdan oraya da ulaştı. Onda ufacık bir aydınlık ailesi oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir çürük elmayı diğer elmanın arasına koyarsınız, diğer elmalar düşürmeye başlar. Tıpkı bunun gibi karanlıkta yaşayanlar birbirini karartmakta, aydınlıkta yaşayanlar da karanlıktakilere de nur verebilmektedirler. Öyleyse etrafınızdaki herkesin de sizin yaşadığınız mutluluğa ulaşması için, onların da birazcık enayi olması için bir gayrette bulunun. Enayiliğinizi gösterin. Ve o insanlara sizin nasıl mutlu olduğunuz ulaşacaktır. Siz istemeseniz de ulaşacaktır. O zaman siz bu kainattaki en güzel örnekleri teşkil edeceksiniz. Öyleyse sizler, mutluluğu yaşamak isteyenler, hepinize sesleniyorum. Onların adına enayilik dediği bu olay, başkaları için yaşamak olayı, Allah'ın o akılları akıllarıyla beraber yaratan Allah'ın önerisidir. Acaba bir şey anlatabildim mi bu cümleyle size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Akıllıları akıllarıyla beraber yaratan Allah bu tavsiyede bulunuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir mağlup olduğunuzu sakın unutmayın. Ama mutluluk sizin için. Saadet sizin için. O saadeti Allah'ın standartları içinde bütün boyutlarıyla yaşamanız için bu gece size bu konuşmayı yaptım. Bu gece unutmayın, bizlerin gecesiydi. Mutluluğun yolunda olanların gecesi. Bu gece
sizlere ilahi fazlınız güzellikleri Allah-u Teala ihsan buyurmak istediği için biz sadece bir vasıta olarak kullanıldık. Sizleri çok sevdiğimizi, ama çok sevdiğimizi bir defa daha hatırlatırız. Hiç unutmayın bunu. Sevmek hayatınızın mutluluğa dönmesi için en büyük anahtardır. Allah Teala hepinizi o sevginin doruğuna çıkarsın dileklerimizle. Allah Teala hepinizi sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi kılsın dileklerimizle. Sözlerimizi bu gecenizde burada noktalıyoruz. Bizlerin gecesinin sonuna geldik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi hasretle kucaklarız. Hepinizin gözlerinden öperiz. Hepinizin orucunuzun mübarek olmasını Allah-u Teala'dan dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir yeni bir alem yaratsaydı Allah Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü
hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde, Allah'ı, ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun varoluşundan. Allah'ın ruhu biz insanlara Allah-u Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah-u Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insana da verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala,

Onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i Kerime sahabenin tağutun kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah ameni olan müminlerin yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtülecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefslerinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor, kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte bir kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah-u Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu seyri sürük isimli yolculuğunda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesi, o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Allah-u Teala bu tecelliyle kör, sağır ve dilsiz olan mürşide karşı, mürşidin irşat şahsiyetine karşı kör, sağır ve dilsiz olan kişi bu istikamette

Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırırsa Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil. Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte
böyle bir hüviyette Allah-u Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikededir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı, ulul elbab olacaktı, nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıklara tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır. Allah ile ilişki içindedir. Ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda
nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar. %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onları huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükunu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar. Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor.

Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kaldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah-u Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri diye

bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş, tekrar edilmiş, tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartlara tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz o konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik." Allah Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani Resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz
bütün kavimlerde Resul beas ettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah-u Teala mutlaka Resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir Resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak kendi kavimlerine açıklama yapan Resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde, mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul beas ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah Teala buyuruyor ki biz Resullerimizi
amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey, biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir. Ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki Allah'ın kendisine verdiği görevi açıklasın da İnsanların büyük kısmı tarafından reddedilmesin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar ister Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, ister sadece kendi kavimlerine gönderilsinler, onlar veli resullerdir. İster bütün kainat için gönderilsinler, onlar da nebi, yani peygamber resullerdir. Peygamber resullerle evliya resuller birbirinden ayrıdır. Veli resuller peygamber değillerdir. Onlar veli resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler, veli resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah-u Teala buyuruyor ki Duhan Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür, yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama veli resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ardarda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın Resulleri görev yapacaktır bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse iki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller kainatın peygamberleridir sadece. Bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki: "Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık." diyor. "Ve de alemlere rahmet olarak yarattık." diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil, bütün alemlere. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem, altı alem, hepsine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelebilir mi, peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul gönderiyor. İnsanlık tarihi boyunca da hep göndermeye devam edecek. Ama bunların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlerin hiçbirisi nebi resul olamaz. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Bunlar ancak veli resullerdir. Veli resuller de iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Bir, kavim resulleri. Her resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan resuldür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indiririz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda iblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harpler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini, gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış.
İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dinin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla Yahudilerin şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça diyor ki sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla devam ettiririz. Hanif fıtratıyla yaratacağız. Yarattık ve yaratacağız. Ve dini de sadece hanif dini olarak koyduk. Buna hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu. Onlar peygamber resullerdir. Nebi resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz, bir imamın nezaretinde kıldırılır ki, o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Ya yoksa? O zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı da rüftü eder ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resuldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resuldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse
Böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir, hepsi farzdır. 3 peygamberde son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz, elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 sefa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır. Nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın 7 safa 4 tesimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama Veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır. Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakın alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller, Veli Resul olarak
kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep vekil resuller, yani veli resuller, evliya resuller tarafından gerçekleştirilecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürütmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabı ile çıkıyorlar ortaya ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar, aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysaki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile irticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse, bunlar olmalıdır diye bir gayretin içindelerse, o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa, bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bitmiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası, bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler, bizim onlardan ricamız odur ki dinlemekle kalmamalıdırlar. Hangi ayetten bahsediyorsak o ayete mutlaka bakmalıdırlar. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve onca alimin hep yanlışı söylediklerini
göreceklerdir. Ve de bu yüzden o yanlışlar sebebiyle İslam alimi şu anda cehenneme doğru hızla yürüyor. Ötekiler bizden çok evvel kaybetmişler benliklerini. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, en sonra da biz İslam alimi. Aslında ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü Veli Resul vardır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bulunan Veli Resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden Veli Resul. O aynı zamanda kendi kavminin de Resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın Resulüdür. Kainatın Resulüdür. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi ile Nübüvvet Müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın. Yanlışlara meydan vermeyin. Diyorlar ki, Nebiler, affedersiniz Resuller, kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Resuller, kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz, kitap verilmemiş olan Resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler, kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı devreye almadan kendi kafalarındaki dizaynı ortaya koymuşlar. Her birinin taraftarı olmuş insanlar, ayrı ayrı gruplar. Ve de böylece dinde ayrılıklar olmuş, mezhepler oluşmuş. Arkasından dinde de bir sürü ihtilaf ortaya çıkmış. Aslında sevgili kardeşlerim, son derece basit bir çözümü var konunun. Ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim'i esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış.
Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah-u Teala'nın hakikatleri dizisi. İnsanlar istese de istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar. Hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda inceleseler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor, onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının, dinlerini bilmeyen din adamlarının insanları din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları
rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğrunda yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de cinlerden de bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor.

O cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor. Karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız, ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki, ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve İkisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safillere dedik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir
ortamda

en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50 %50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iç dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için hasletlerle dolu olduğu için aydınlık. Bir denge, bir uçak düşünün. Bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun. Bu uçak böyle uçar, eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala ameni olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim
dalalette ise Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dunya ve tmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala ne yapar? Allah-u Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecellisi Allah-u Teala'nın çok şeyler sağlar size.

irşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, dış dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun oluşması. Yani Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah-u Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir. Kalbinize ulaşır. Kalbinizi Allah'a çevirir. Göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun
vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala kontrolü ele aldığı için, şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için, şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi, ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonuna eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen, şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için, nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede, nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen, Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında, huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için, nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında, iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız.
iç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah-u Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda sülfe sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sülfe sükunu sağlayan Allah Teala başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar. Onları anlayışla dinlemenizi sağlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacak. Allah da size sıkıntı verecekti. Huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil, sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkileri açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sülfe sükun var. Kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır.
Rukiye şifa süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerini %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada, Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzlukta yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz.
Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan %100 rıza, %100 mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel ve Allah Teala mutluluğun yarısı için üçüncü kat cenneti size temin ediyor, garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetidir, cennetin sahibidir, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, üçüncü devrededir, 21. basamak. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir aradayız. Bu Ramazan günlerinin tadına doyuluyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ama sizlerle olan her beraberliğinde ayrı bir mutluluğu yaşıyorum. Allah'ın yolunda sohbet etmeyi, Allah'ın yolunda olmak, mutluluğu yaşamak, bir şeyler yapabilmenin, Allah için bir şeyler yapabilmenin zevkini yaşamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerle mutluyum. Rabbimle mutluyum. Bir mutluluk dünyasının içinde oluyorum. Sizlere hitap ettiğim sürece hamd ederiz, şükrederiz ya Rabbimize, bize bu mutlulukları yaşattığı için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar doğuşlarından itibaren dalalet edilir. Hiç kimse Allah onun kalbinin içine İmanı yazınca dalaletten kurtulamaz. Hem de küfürden kurtulamaz. Öyleyse tarihi bir süzgeç içerisinde eğer geçmişe bakarsak şunu görürüz ki Kur'an-ı Kerim'in verildiği zaman bütün sahabe dalaletteydi. Sonra tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve hepsi hidayete erdiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ondan sonraki nesil sahabeye tabi olup hidayete erdi. Bakınız ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için. Benim sahabem yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Gerçekten tabiinin yani sahabeye tabi olanların ister ensara tabi olsunlar ister muhacirlere tabi olsunlar netice değişmiyor. Her ikisine de mutlaka tabi olunduğunu söylüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bütün sahabeye tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler ve bütün tabiinde hidayete ermiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hidayete erme müessesesini Hidayet Edalet isimli iki tane kanattan birisi teşkil ediyor. Hidayete adım atana kadar bütün insanlar dalalette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim hidayete adım atmışsa o hidayete ermemiştir. Sadece adımını atmıştır. Yani ruhu Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu yedi katlık yolculuğu o kişi ne kadar sürede tamamlayabilirse ruhu ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşırsa ne zaman Allah'ın zatında ifna olursa yok olursa ve kişi velayet sahibi olursa, Allah'ın evliyası olursa, işte o zaman hidayete erer. Öyleyse hidayete adım atmakla hidayete ermek birbirinden farklı iki tane faktör. Önce hidayete adım atılır, ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır, sonra birinci katı, sonra ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları aşar. Yedinci katın yedinci alemine kadar ulaşır. Sitet-i Mintah'a gelir. Sitet-i Mintah'a da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim seyri sülük adı verilen bu yolculuğu tamamlamışsa, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi hidayete ermiştir. Türkçemizde, güzel Türkçemizde Allah'ın evliyasının adı ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ermiş. İşte Allah'a eren bir insan söz konusu. İşte böyle bir dizayn yapılması lazım gelen şey, böyle bir dizayn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzelliklerini hepiniz yaşayabilirsiniz. Bizi şu anda dinleyenler arasında mürşide ulaşmamış olanlar da var, ulaşanlar da var. Ulaşanlar hidayete adım atmış durumdalar. Bunların bir kısmı hidayete ermiş durumda. Öyleyse hidayet ve delalet Kur'an-ı Kerim'in iki tane kavramı. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an yerlerindeki açıklamalara bakarsanız, Allah'ın insanları ulaştırmak istediği hidayetle insanların yaptığı açıklamalar hiçbirbirine uymuyor. Hidayet nedir diye sorarsanız bizim kendilerinden alim diye bahsettiğimiz insanlara hidayet derler, doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insanın ruhunu Allah'a ulaştırması işlemidir. Bir vetiredir, bir işlevdir, bir fenomendir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimize dikkat edin. Bütün güzellikler sizi bekliyor. Evvela bir büyük gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Hidayete adım atamayan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre dalalette kabul ediliyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim on tane ayet-i kerime ile insanların hidayete nasıl erdiklerini, hidayete eremeyenlerin nasıl dalalette kaldıklarını ifade ediyor. Kimdir dalalette olanlar, kimdir hidayette olanlar? Kur'an-ı Kerim kesin açıklamalar yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte hidayette olmak, hidayete adım atmak insanları bir sonuca ulaştırır. Bu sonuca gelin beraber bakalım, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi böyle bir sonuçtan bahsediyor. Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirüküm men dalle izatideytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, hidayete ermek, nefsinizi tezkiye ederek hidayete ermek, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınızdan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Peki dalalet hidayette olmayanların bulunduğu kesim. Hidayette olanlar kimler? Ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmış olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala 10 ayetle dalalette olanların durumunu kriterleriyle kesinleştirmiş. Kimler dalalettedir? Dalalette olmanın standartı nedir diye baktığımız zaman kesin bir ölçü görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mürşidine ulaşamayan herkesin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelin beraberce ayetlere bakalım. 1. ayet Kasas suresinin 10. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, uymazlarsa, bil ki onlar heva ve heveslerine uymuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi heva ve hevesine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Yani onların hepsi dalalettedir. Kimlerin? Mürşitlerine, hidayetçilerine tabi olmayanların hepsi dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Bu 1. ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler. 2. ayet-i kerimede Taha 123 Allah-u Teala şunları söylüyor bize. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak cennetten kovulanlar, insanlar, cinler, dünyada verilen bu gezegene iniyorlar. Size hidayetimiz gelecek ve kim o hidayeti size ulaştıran hidayetçiye tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Cehenneme gidecek olanlardan olmazlar. Kim hidayetçiye tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur diyor Allah Teala. Tabi olmanın temel şart olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahi fehüvel müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama dalalette olanlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Allah-u Teala mürşitlerin veli olması gerektiğini burada mutlaka kesinleştirmiş. Hiçbir mürşit evliya olmadan mürşit olamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bunu söylüyor. Bütün Allah'ın mürşitleri mutlaka evliyadır. Evliyaullah'tır. Allah dostluğuna Allah'ın ulaştırmış olduğu kişi vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu mürşidine tabi olma müessesesine Dikkatle bakın. İki grup insan mürşide tabi olur. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, böyle bir dileği olmayanlar. Ama birincilerin talebi kabul edilir. Onlar hidayete adım atarlar. İkincilerinki kabul olmaz. Tabiiyetleri kabul olmaz. Çünkü onlar tabiiyetin temel unsuru olan Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu Kur'an-ı Kerim'imize göre hiçbir standart altında mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler aranızda, bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlar mutlaka bunu dilemelidirler. Dilemezlerse kurtuluşları yok. Yusuf suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَهِنِّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir, cehennemdir. Buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mürşitlerine ulaştıkları zaman hacit namazını mutlaka kılmışlardır. Allah'a sormuşlardır. Allah onlara mürşitlerini göstermiştir. O mürşide ulaşmışlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dileyenlerdir. Bunu kesinleştirmiş, mutlaka Allah'a ulaşacaklarına kesin inananlardır. Bakınız, mürşidin Allah'tan istenmesi konusunda Allah Teala ne söylüyor? Bakara 45 ve 46 ve estaînu bis sabri ve salâtı innehe lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar kesin şekilde inanırlar ki başlangıçtan başlayalım. Hacet namazıyla ve sabırla Allah'tan istihaneyi, mürşidimizi isteyin diyor Allah-u Teala. Mürşidin istenmesine müteallik talebin adı istihane. Devam ediyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir diyor. Kolay bir iş değildir. Ama huşu sahipleri için de zor değildir diyor. Huşu sahiplerini takdim ediyor. Diyor ki onlar ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesinlikle inananlardır. Ve onlar ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döndürüleceğine yakin hasıl ederek kesinlikle inananlardır. Öyleyse sadece bu kesinlikle inananlar, onlar Allah'a mutlaka döneceklerine, ruhlarını mutlaka ölmeden hemen Allah'a ulaştıracaklarına inananlar var ya, işte onlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah-u Teala ile olan ilişkilerde bir muhteva. Kim böyle bir imanın sahibi ise o amiri olmuştur. İşte muameli olan burada huşu sahibi oluyor. Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin inanç taşıyan kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameli olan, bu amin olan kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyen bu kişi Allah'a aynı zamanda ulaşacağına da kesinlikle inanan kişi. Allah'a ulaştığı zaman kalbindekinin doğruluğu ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'a ulaşma dileğinin varlığı, Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına ulaşmayı kesinleştirmenin sonucu ortaya çıkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meseleye baktığımızda insanların Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir mesleği görüyoruz, gözlüyoruz. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde fonksiyon Allah-u Teala ile insanlar arasındaki bir cizayını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu ulaştıracağına emin olmak. İnanmak, yakin hasıl ederek inanmak. Muhakkak inanmak. Kesinleşmiş bir inancın sahibi olmak. İşte böyle bir insan mürşidine mutlaka ulaşacak olandır. Üç ayet söylemiştik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimler dalaletidir konusunda. Dördüncü ayet Câsiye 23. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Görüyor musun o kendilerine nefslerini, hevalarını ilah edinenleri? Kasas eline göre kimdi bunlar? Mürşitlere tabi olmayanlar. Mürşitlere tabi olmayan ve bu sebeple nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? İşte onlar delaletedirler diyor Allah-u Teala. Biz onları delalete bırakırız diyor.

mühürlü olan, yani küfrün içinde olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 7 ve 8. ayetleri kalpleri mühürlü olanların kafirler olduğunu söylüyor. Kalbin mühürünün açılması ise gördük ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ancak kişinin mürşidine ulaşmasıyla mümkün ve geçerli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah Teala gerçekleştiriyor. Öyleyse Câsiye 23'ten sonra ne diyor Allah Teala? Cuma 2'de şunu söylüyor. Biz ümmilerin arasında Resul bağısı ederiz. Ve diyor ki Allah-u Teala

onlara Allah'ın ayetlerini onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi tabi olmak asıldır. Bu tabi olma işlemi gerçekleştirilemezse o zaman o kişinin dalaletten kurtulması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Cuma'da da Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhtevayı yerine oturttuğumuz zaman bütün ayetlerde aynı sonucu yakalamamız kolaylıkla mümkün oluyor. İşte Ali İmran 164, Allah Teala buyuruyor, müminlerin başlarının üzerine nimet olsunlar diye biz bütün kavimlerde Resul kıyas ederiz. O kavimdekilere Allah'ın ayetlerini anlatsınlar diye. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onların hepsi dalaletteydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyaya, her şeyin çirkinliklerle dolu olduğu bir dünyadan sıçramak, ulaşmak her zaman mümkündür. Bu atlama noktası mürşide ulaşılan noktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevadan hareketle sonuca ulaşacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunun için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran 164'te söylediğimiz ayette, bu Resul'e ulaşmadan evvel bütün o kavimlerdekilerin hepsi apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Bütün kavimlerde Resuller beyaz edeceğini söylüyor Allah Teala, sadece bir ayette değil. Nahl 36'da söylüyor mesela. Mesela Mümin'in 44'te söylüyor. Diyor ki Mümin'in 44'te Allah Teala, biz bütün kavimlerde Resuller beyaz ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı dalalette kaldılar, bir kısmı hidayete erdi.

Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. Bütün kavimlerde Allah'ın Resuller bahsetmesi Nail-i böyle ifade ediyor. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diye başlıyor Allah Teala. Mümin 44 ise bu Resullerin devamladığını da itibar ediyor. Buyuruyor Allah Teala, biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Ve bir arkasından göndeririz Resulleri. Aralarında hiç boşluk bırakmayız. Arda arda göndeririz Resullerimizi diyor. Ve diyor, hangi kavme Resul gönderdiysek onların kavimleri o Resulleri asla kabul etmezler. Onları mutlaka inkar ettiler diyor. Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, hep aynı şey olmuş. Bir takım insanlar Allah'ın vazifeli kıldığı Resulleri çekememişler. Nefslerindeki o korkunç nefretle, kinle, hasetle onun mutlaka karşısında olmuşlar. Özellikle ileri gelenler. Her devirde böyle olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama Allah Teala da her kavme mutlaka Resul göndermiş. Hiçbir kavmi kıyamete kadar da Resulsüz bırakmayacağını söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Nail 36. Altıncı ayet-i kerime oluyor. Yedinci ayet-i kerime oluyor. Tekrar edelim. Kasas 50, birinci ayet-i kerime. Taha 123, ikinci ayet-i kerime. Kehf 17, üçüncü ayet-i kerime. Câsiye 23, dördüncü ayet-i kerime. Cuma 2, beşinci ayet-i kerime. Âl-i İmrân 164, altıncı ayet-i kerime. Nahl 36, 7. ayet-i kerime. Ahkâf 32'de Allah Teala diyor ki, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, Allah onları tabi olmadıkları için apaçık dalalet içinde bırakır. Dokuzuncu ayet-i kerime, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediklerini hidayete erdirir. Kim de hidayete ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayete ulaşmayı kişi dilemediği için Allah Teala'dan da sormuyor. Allah Teala asla hidayetçi göndermiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hidayete ermek, dalaletten kurtulabilmek bir adımı atmamıza bağlı. Bu adım da mutlaka bunu istememize bağlı. Eğer insanoğlunun iradesi istemiyorsa, o irade tarafından bir talep oluşmamışsa, o kişi hiçbir zaman hiçbir şekilde hidayete eremez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu. Hidayete ermek. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu. Ama insanların da ne yazık ki çoğu dalalette kalmaya mahkum. Çünkü iradeleri böyle bir talebin sahibi değil. 10. ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler. Araf 186 diyor ki Allah Teala, biz dilediğimizi dalalette bırakırız. Onlar için hidayetçi yoktur. Yani onlar hidayetçiyi istememişlerdir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Onların hidayetçi istemedikleri kesin mi?
Evet, Allah Teala hidayetçinin istenmesini emrediyor. Hidayetçiye ulaşmayı kişi talep edecek. Etmezse hiçbir zaman onu Allah Teala hidayetçisine ulaştırmıyor. İşte Allah Teala bütün insanlardan bunu istediği için hidayete ulaşmayı dilemeyen kişiyi emrine isyan etmiş kabul ediyor. Onları, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri isyanları içinde şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, böylece 10 tane ayet-i kerimeden bahsedecek sizlere. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıyla alakalı 10 tane ayet. Eğer bir insan böyle bir şeyi gerçekleştirmek isterse mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetinde, böylece hidayete adım atmak mecburiyetinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer böyle bir talebi yoksa hiçbir zaman bu kişi hidayete eremez. Öyleyse hidayete erme kavramına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hidayete erme müessesesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Bütün insanlar için geçerli. İşte bir insan 10 ayet-i kerime gelince mürşidine ulaşamadığı takdirde dalalette oluyor. Ama mürşidine ulaşanlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hepsi ne yazık ki hidayete adım atamıyorlar. Bir mürşide ulaşmış olsalar da dalaletten kurtulmuş olmaları söz konusu değil. Öyleyse mürşide ulaşmak, dalaletten kurtulmanın esası ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ne olur? Bir insan diyelim ki hidayete adım atmamış, hidayete ulaşmamış ve dalalette. İşte dalalette olan sevgili selam edinler, gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah-u Teala Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Baştan başlayalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala. Katlarlı dalalen bayıda. Onlar ki kafirdirler. Muhakkak kafirdirler. İnsanları Allah'ın yolundan saptırırlar. O insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler? Andolsun ki onlar dalalet içindedirler. Kimler? Kafirler. Onlar ki muhakkak kafirlerdir ve zalimlerdir. Neden zalimlerdir? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına, hidayete ermelerine, hidayete adım atmalarına mani oluyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bu insan, bunlar mürşitlerine ulaşmış olsalardı, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah'ın onlara mağfiret edeceğini, yani günahlarını
sevaba çevireceğini göreceklerdi. Ama bunlar dalalet oldukları için Allah onları asla mağfiret etmiyor, günahlarını sevaba çevirmiyor. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika. Allah onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Tarik-i müstakim zemin kattan başlayıp 7 tane gök katını aşan, 7. kata ulaştıran yolun adı. 7. katın evveli de ahiri de sırat-ı müstakimdir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan tarik-i müstakime kadar ulaşan sebiller var. Tarik-i müstakimin bitti 7. kattan sonra da 7 tane yatay alem var. Yatay bir yola gidilen 7 tane alem. 7. alemden sonra da Allah'a dikey bir yolla yeniden ulaşmak söz konusu. Bunlar da sebiller. Ama tarik-i müstakimle beraber toplam sırat-ı müstakim oluşturuyor. Bir insanın ruhunun başlangıç noktası sırat-ı müstakimdir yolculuğunun ve sırat-ı müstakimin başlangıcı hangi müşride tabi olmuşsa Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağından emin olan kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ulaştırmak için yola çıkması söz konusudur. Hangi müşride tabi olmuşsa onun bulunduğu dergah yola çıktığı noktadır. Sebilin başlangıcıdır. Buradan itibaren devrin imamının sahip olduğu ana dergâha ulaştıran yol, yeryüzünün sattığına paralel yollar, bunlar sebillerdir. Kaç bin tane mürşidin bulundukları dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşırlar. Binlerce sebil. Ve altın kapıyla tarık-ı müstakim başlar, 7 tane katı aşar. 7. katta sona erer. 7. kattan itibaren yine sırat-ı müstakim devam eder. Baştaki sebil de sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Tarik-ı müstakim de sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. 7. kattaki 7 yatay alemin geçişi de sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sekret-i müntahadan sonra tekrar dikey olan 2 yatay yol ve 2 dikey yoldan oluşan sırat-ı müstakimdir. Sevgili izleyenler ve Allah Teala diyor onları asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. Kimleri? Dalalette olanları, kendi müşriklerine ulaşamamış olanları. Ulaşsalar da ne olacaktı? Ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı. İşte Furkan Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Kim müşriye tayyip olur da mümin olursa, nefsiz kesene başlarsa onların ruhları Allah'a doğru yola çıkar diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konunun Nisa 169'da sonu var. Allah onları sadece sırat-ı cehime, sırat-ı cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Görüşüne tabi olmayan dalalete, dalalete olmayanların gideceği yer mutlak olarak cehennemdir diyor Allah-u Teala. Araf 178'de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. O dalalette olanlar var ya diyor, onlar aynı zamanda hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Hüsranda bırakmış olanlardır. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dalalette olanlar, hüsranda olanlar ne olur? Şu olur, onların gideceği yer cehennem olur. Allah Teala açıklamasını şöyle yapıyor. Mü'minin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Onların Allah'tan başka, onların da dostları yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Yani dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala.
Bir sonraki ayet-i kerime Araf 179'da Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğu ne yazık ki cehenneme gidecek. Çünkü Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız. Hiç boşver bırakmayacağız diyor. Öyleyse bakalım ne diyor Araf 179'da Allah Teala biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır görmez. Onların kalpleri vardır fıkıh edemez. Onların kulakları vardır duymaz. İşitmez. Onlar kürdürler, sağırdırlar, dilsizler istikametinde söylemiş Allah Teala. Ve şöyle bitiriyor. Onlar hayvanlardan daha çok lalayetli olanlardır. Körler, sağırlar, dilsizler. Kim bunlar? Cehenneme gidecek olanlar. Onlar dalayetlidir diyor. Ve biz onların çoğunu, yani insanların çoğunu, dalayetli olanları cehennemi insanlar için yarattık. Cehenneme insanların çoğu gidecektir diyor Allah Teala. Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık demekle Allah Teala insanların çoğunun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu üç grup ayet-i kerimenin dışında 7 grup ayet-i kerime insanların cehenneme gideceğini, hangi insanların, dalalette olan insanların cehenneme gideceğini açık bir şekilde ifade buyuruyor. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın sevgili dinleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynı son derece açık. Bu açık olan dizaynı her ne kadar size kapalı bir hale getirerek sunuyorlarsa da Kur'an-ı Kerim'in böyle söylediğini hiç unutmayın. Ve bütün insanlar, zalayetçi olanların hepsinin ne yazık ki gidecekleri yer cehennem sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kurtuluş elinizde. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız zaten mürşidinize ulaşmak konusunda derin bir iştiyak duyacaksınız içinizde ve mutlaka hacet namazı kılacaksınız. Öyleyse hacet namazını kılın ki Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız Allah-u Teala mutlaka sizi mürşide ulaştıracak olan şartları vücuda getirecektir. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Eğer dilerse o zaman Allah-u Teala o kişiyle irşat makamı arasında bulunan hicab-ı mestureyi alıyor, yok ediyor. Hicab-ı mestüre bir gizli perde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşmayı insanların istememesine sebebiyet veriyor. İnsanların mürşitten nefret etmesine sebebiyet veriyor. Bütün insanlar mürşitlerden nefret ediyorlar başlangıçta. Bu sebeple sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki İsra suresinin 44-45. Ayetlerinde Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman ve anlattığın zaman biz o insanlarla senin arana hicab-ı mestule koyarız. Gizli bir perde koyarız. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Ve sen
onların kalplerinde ekilmet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Onların kulaklarında vakıa vardır. Söylediklerini duyamazlar. İşitemezler, duyarlar, işitemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlara dikkatle bakın. İnsanların nefretle arkalarının dönmeleri ve oradan uzaklaşmaları ve Allah-u Teala'nın nefreti sağlayan hicab-ı mestureyi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden alması ve garanti etmesi. Hac 54'te Allah-u Teala garanti ediyor. Kişinin meşgillerine ulaşmasını, Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını garanti ediyor Allah-u Teala. İşte bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef açık ve kesindir. Bu hedefe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın ilminde herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki talahetten kurtulabilsin. Hidayete adım atabilsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için hidayet kavramı açıldır. İşte bir insanın dalaletten kurtulabilmesi için mutlaka mürşidine ulaşması lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu güzel Allah-u Teala'nın ilminde gerçekleştiriyor olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer bir insan sevgili izleyenler ve dinleyenler açık ve kesin bir şekilde 10 ayet-i kerime ortaya koyuyor ki bir insan mürşidine ulaşamazsa o kişinin hidayeti olması yani dalaletten kurtulabilmesi mümkün değildir. Öyleyse hepinizin dalaletten mutlaka kurtulmasını, hidayete mutlaka adım atmasını, mutlaka hidayet vermesini ve böylece cennet saadetinin mutlaka sahibi olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi bu anlatışta iftar zamanını haber veren akşam namazının geldiğini, zamanının geldiğini gözleyen ezanla sona eriyor. Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Salavat aleyhim daim mazhur aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa, o kişi mutlu değildir, mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sulh ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek, üçüncü basamaktan başlayan, 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size arda arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Rahim esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki icabı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinletin alınması, dört, yerine ihfat konulması, beş, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç. 5. Allah'ın kalbinize ulaşması. 6. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması. 8. Huşu sahibi olmanız, 9. Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10. mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah-u Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 3. Kalbinizdeki ekinleti alır. 4. Yerine ihfat koyar. Kalbinize ulaşır. 6. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah-u Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah-u Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Size mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin. O kişi ulaştırır demiyor. Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzelliği oluşturan o, ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelip ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar, 10 tane ihsan verir size, 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz, tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar, dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın,
inanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları

38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Edevren imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulması, Allah'a kullanması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü iç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruhu arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %200 ruhun hasletleri, %200 nefsin afetleri. Birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırılmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir. (Gülüyor)

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gelin dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

Fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası, ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey züht makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir. Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alem olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada kudretlerinizi var. Üçüncü alem, Makam-ı Mahmud dördüncü alem, Divan-ı Salih'in beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarınızı sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah-u Teala'ya irade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstününe ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz, nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sülfe sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sülfe sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farzı oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah-u Teala, farzdır. Zikir yapın diyor, farzdır. Zekat verin diyor, farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği başka hususlar var. Bunların ötesinde sadece ona ait olması lazım. Özel işler. Bu farzların ötesindeki müessese sünneti vücuda getirir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Sünneti seniyesi diyoruz buna. O zaman namaz kılmak bir farzdır. Ama farz olan namazın iki rekati veya üç rekati veya dört rekati farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün, bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırı bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve tam o sırada Allah Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve ikisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır.
İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Cebrail Aleyhisselam'ın kıldığı 2 günlük namazlara baktığımız zaman, birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi, sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti. Öğleyle akşamın arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail Aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail Aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi. Sonlarını kılarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sordu: neden? Cebrail Aleyhisselam son yarım saatin vakti kerahet olduğunu söyledi. O son yarım saatte aslında hini hacette, yani gerekli olduğu vakitte yetişememişse kişi, farz kılınır. Ama sünnetin kılınamayacağını ifade etti. Aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın 2 rekatı farzdır. Öğlenin 4 rekatı farzdır. Sabah 2 rekat farza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. 4 rekat farz ama o 4 rekat farzdan evvel 4 rekat ön sünnet. 4 rekat farzdan sonra 2 rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına 4 rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına 2 rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına 4 rekat ön sünnet, 2 rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini
uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah-u Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yönelmişler. Ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette, ayet-i kerime Zümer 18, kulumuzla alakalı. Diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda, onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Onlar ulul erbab oldular diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Orada geçen ahsen kelimesiyle Ahzab 21'de geçen ahsen kelimesi aynı kelime. Aynı manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri iki açıdan ahsendir. Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi. Devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söylediyor, söyletiyor. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki, Habibim, orada onları kum attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu. Kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tır. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah senin kalbine, sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de, kim o? Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul, ve elçi. Resul, elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İki usul haline gelmiş. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde
ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki, ya da mumu, aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Geceyle gündüzün eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise üçte biri 3 saat. Ya üçte ikisi

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz, teheccüd namazı gece, her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçte ikisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz sizi onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık öğün namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Beyin üzeri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabede öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak, sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı. Kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı.

kıyamete tekrar canlanacaktır. Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in genel davranış biçimleri içerisinde bir değerlendirmesini yapıyor. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah-u Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesine sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördük ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar, hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

Görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere yaratılmıştı. Daimi zikir onun işiydi. O devirde birçok insan daimi zikre ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en ölçülü şekilde tatbikata geçirilmesinin daima sahibi olmuştur. Ondan herkes örnek alırdı. Bütün davranışlarıyla onu devreye koyardı.

Keylül'ün isimli ikinci uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya iki namazından sonra Keylül'e isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tabii bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Öyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi. Ve bugüne kadar da sünnet-i seniyyesi devam etti. Yarın da devam edecektir. Kim dişlerini fırçalarsa o sünnet-i seniyyeyi tatbik etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için
sahabesi çok kıymetliydi. Hepsini ayrı ayrı severdi. Allah'ın zamanı kıymetli bir faktör olarak verdiğini en iyi bilendi. Boş vakti hiç olmazdı. Her zaman birileriyle meşguldü. Her zaman tebliğ için vardı. Bunu yapardı. Ve sahabe de tebliğ ile çok başarılı bir çevreyi oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafındakilere öğrettikten sonra onları başka ülkelere tebliğ yapmaları için gönderirdi. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her tarafı dolaşması elbette mümkün değildi. Ama sahabe bölük bölük ayrılarak, grup grup ayrılarak her tarafa gidebilirdi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışı, her güzel sözü bir örnek olmuştur. Her şeyi sünnete esas olarak değerlendirilebilir. Her davranışının arkasında mutlaka ibret alınması lazım gelen bir şeyler mutlaka vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Onun için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Elbette o örnek olacaktı. Çünkü Allah ona öğretiyordu. O da bütün sahabeye öğretiyordu. Birçok konularda sünnet haline gelmesin diye çok dikkatli bir tatbikatın içinde bulunmuştur. Onun sünnetlerine baktığımız zaman sünnetlerinin sadece faydalı alanları doldurduğunu görüyoruz. Yani insanların her an Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi değerlendirmesini hep hedef almıştır. Ve bunu hep belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün hayatını başka insanlara adayan, onlar için yaşayan, onları en güzele ulaştırmak için hayatını tüketen sevgili Peygamberimiz, muhterem Peygamberimiz, onun yüce zatı, Peygamber Efendimiz. Sünnet-i Seniyyesi daha nice asırlara, kıyamete kadar hep örnek olmakta devam edecektir. On dört asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasındaki en aktif unsur onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleridir. O sünnetleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin davranışlarını takip ettiği, örnek aldığı ve onunla birlikte oluşturduğu bir odak noktasıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Zülcenahin olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşamki konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabi. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki hicab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki bakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta yüzümüzdeki hicab-ı mestür alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikilet alınıp yerine ifat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. 10 tane ihsan aldık. İkinci adım attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi ilahi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ullelbap makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur kişi? Yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterilir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Evet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman İhlas makamı da tamamlanır. Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesi İhlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası İhlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında yedi gök katının hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve yedinci gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitetül müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
Salah makam. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah-u Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah-u Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma bunun ötesinde, düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin
bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. 1. kademe tövbe-i nasuh, 2. kademe günahların örtülmesi, 3. kademe salah nurunun verilmesi, 4. kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri 6. kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan 5. kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eşat makamına tayin olan kişi Selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamının muhtevası.

Dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizin işinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir. Peki, selam makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. Sekiz kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin
özellikle

sıralıyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin. Öyleyse birincisi Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuftur. Peki Allah-u Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah-u Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbe-i nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektim diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetlerine tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba
çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda Allah Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir. Günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin ve Allah Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı.
Ne diyordu Allah Teala? Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah-u Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Eccül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler. Hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var. Bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Zülcenahayn kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil. Sesli ses değil. Sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç saatini idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı kanısındayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam tasavvuf ve Kur'an kavramları isimli serimizin bir yeni bölümünü bu akşam beraberce inşallah işleyeceğiz. Fatiha suresi. Fetih, açış demek. Fethetmek demek. Fatiha'da Kur'an'ın başlangıcındaki ilk sure. Namaz kılan bir insan eğer sünnetleri de kılıyorsa günde 40 defa Fatiha suresini okumak durumundadır. Biz borçlar da kıldığımız için, hamd ve şükür namazları da kıldığımız için her gün bu rakam çok daha ötelere geçiyor. Her vaktin borçları da kılınıyor. Ve hamd ve şükür namazı da kılınıyor. Bazen bir günde iki defa, eğer ayrı ayrı yerlere gidiyorsak üç defa kılınması da söz konusu olabiliyor. Hamd ve şükür namazının. O zaman bizim Fatihalar 50'ye 60'a ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki teslimlerden birincisini mutlak olarak içeren bir sure. Ruhun teslimi Fatiha suresinin mutfağısı içerisinde. Hidayet, telayet mefhumları, Allah'a kul olmak. Fatiha suresi bütünün tek başına büyük bir kısmı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kovulmuş, rejmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Kur'an-ı Kerim ve Fatiha böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir.

Sadece zahiri alemi yaratmamıştır Allah-u Teala. Bütün alemleri yaratmıştır. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olandır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğfar ederiz. Mürşidimizin, hidayetimizin kim olacağını göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinan sıratel mustakîm, bizi sırat-ı müstakime ne ulaştır? Sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-el lezine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayr-ül magdubi aleyhim. Gadab duyduklarımızın yolu değildir. Böyle dallin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşte cümle cümle Fatiha suresi bunları söylüyor. Öyleyse baştan başlayalım. Kur'an'ın bu başlangıç suresinin ruhuna girelim. Hamd, alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Daha doğrusu biz Allah'a bunu söylüyoruz. Kur'an'daki bütün sureler Allah'ın bize emirlerini ifade ettiği halde bu surede Allah'a hitap eden biziz. Bunun için her namazın her rekatı mutlaka bir Fatiha içerir. Biz Allah'a münacat ve müracaat ediyoruz Fatiha suresiyle. Hamd alemlerin Rabbinedir diyoruz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hamd ve şükür söz konusu. Allah-u Teala şükür konusunda buyuruyor ki Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. İmma şekura, imma kefura. Öyleyse şükredenler küfrün tersinde olanlardır. Kalplerinde küfür yazmayanlar şükredenlerdir. Aslında bu tam bir tarif olmuyor. Küfretme müessesesi, kalbinde küfür taşıyan herkes için geçerli olabilir. Şükretme ise küfür müessesesinin dışındaki
bir kavram, aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmiyorlar. Bir insanın kafir hüviyeti nerede biter? O kişi 14. basamakta Allah'ın 10 ihsan verdikten sonra mürşidine ulaştırdığı yerde mürşide tabiyetle Allah adına mürşide teslim olmakla sona erer. Allah adına mürşide teslim olmakla küfür meselesi sona erer. Neden? Çünkü Allah Teala kişinin başının üzerine devrin imamını getirdikten sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar ve kişi böylece kalbinde de iman olan birisi olur. Yani mümin olur. İşte kim mümin olmuşsa şükür ona hastır. O şükredenlerdendir. Amin olma noktasından itibaren de şükür meselesi başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra her gün Allah-u Teala onu şekilden şekle sokar. Allah'ın hedeflerine yöneltecek özellikler kazandırır. Bunları kazandıkça kişinin şükrü söz konusu olur. Bu alemlerin ötesinden bize ulaşan her şey için Allah'a hamd ederiz. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları hamdi gerektirir. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Bu alemin dışından bize ulaşan her şey Allah'a hamdi gerektirir.

ve şu dünyaya ait olan fizik nimetlerin hepsi de şükrü gerektirir. Allah bize mal vermişse, para vermişse, Allah'a şükrederiz. Fizik standartlarda Allah bize rızık vermişse şükrederiz. Allah Teala'nın fiziğin ötesinden, şu zahiri alem fiziğin ötesinden bize gönderdiği her şey içinse Allah'a hamd etmemiz asıldır. Ve Allah Teala bu sebeple alemler kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olsun diye yaratmış Allah Teala. Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. Rahmet olasın diye yarattık diyor.

Öyleyse alemlerin Rabbi olan, bütün alemleri yaratan ve alemlerin hükümdarı olan Allah'a hamd ediyoruz. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman ismi de, Rahim ismi de Allah'ın esmasındandır, isimlerindendir. Rahim esmasıyla tecelli ve Rahman esmasıyla yardım asıldır. Öyleyse Allah'ın iki türlü tesiri var insanlara. Bütün insanların yaşaması için onların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratan ve onların emirlerine veren Allah'tır. Bütün insanlara Allah'ın Rahman esması bunları sağlar. Kişilerin oksijen ihtiyaçlarını karşılar Allah-u Teala, insanları yaşatır. Onlara denizler vücuda getirmiştir. Denizde balıklar vücuda getirmiştir. Havada, karada her türlü gıda maddesini, rızkı onlara teslim etmek için hazırdır Allah-u Teala. Yani kulunu yaratan Allah-u Teala, onu yaşatacak olan sistemi de ondan evvel yaratmış ve dünyayı insana faydalı bir hüviyete ulaştırmıştır. Bundan bütün insanlar faydalanır. Bütün insanlar nefes alır. Bütün insanlar Allah'ın rızkından yerler. Bütün insanlar yaşamak için gerekli şartların Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmışlardır. Bütün bunları vücuda getiren Allah'ın Rahman esmasıdır. Rahim esması ise bundan çok farklı bir hüviyet gösterir. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere çalışan bir esmadır. Başkalarına bir tesiri yoktur. Onlar Rahim esmasının vücuda getireceği güzelliklerden faydalanamazlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk ikincisinde takılıp kalanlar. Onlar Allah'ın Rahim esmasına hiçbir zaman muhatap olamazlar. Öyleyse onlar ömürleri boyunca sadece Rahman esmasından istifade edeceklerdir. Allah'ın verdiği yaşamları için gerekli olan her türlü imkanı kullanacaklardır. Bütün insanlar bu hakkın sahibidir. Ateist de olsalar sahibidirler. Şeytana da tapsalar sahibidirler. Allah'ın Rahman esmasının her çeşidinden bütün insanlar istifade etmek yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın Rahim esması deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerindir. Sadece onlar bu esmadan faydalanırlar. Yani kim üçüncü basamağa geçmişse, yani kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu talebi o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. Üç unsur birden aynı anda oluşur ve Allah derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Nefsi emmarede olan herkes Rahman esmasından istifade eder. Ama Rahim esmasından kişinin istifade edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır.
Diyor ki Yusuf suresinde 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar şerri emretmezler. Onlar hayrı emredecek olanlardır. Öyleyse Allah'ın rahim esmasının tecellisi ne sağlar? Dördüncü basamakta Allah kişiye rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tecellinin arkasından Allah o kişinin bu tecelli o kişinin gözlerindeki bir gizli perdeyi, hicabı mestureyi alıyor. Aynı zamanda o kişinin görme hastasını örtülü tutan gücavet isimli bir örtüyü de alıyor. Dikkatinin gözlerin hicabı mesturesi gizli perdesiyle görme hastasının kışaveti aynı şey değildir. Birisi görme hastasının özelliğini taşır, öteki bakmanın vasıtası olan gözün özelliğini taşır. Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Görmek zihne aittir. Bakmak göze aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda gözlere ait olan kesimde hicab-ı mestüre var. Ama gözün gördükten sonra ulaştırdığı yerde gışavet var. Yani bir nevi baktıktan sonra görme işlemi. Sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi ve görme hastasının üzerindeki gışaveti almazsa o kişi göremez. Sadece bakar ama göremez. Allah onu alıyor. Rahim esması bunu sağlıyor. Sonra gene rahim esması o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Daha sonra rahim esması o kişinin kalbindeki ekinneti, idrak edememe engelini, idrak etmeye engel olan ilahi kompütürü alıyor, yerine idrak etmeyi sağlayan yeni bir ilahi kompütür getiriyor. İlahi bilgisayar. Kişi idrak etmeye başlıyor. Arkadan o kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbindeki mührü şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Kalbin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Sonra rahim esması o kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ve rahim esması o kişide tecelli ederek o kişinin irşat makamını hacet namazıyla görmesini Allah Teala sağlıyor. Hidayetçiyi gösteriyor kişiye. Bundan sonra o kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yapmaya başlıyor. Rahim esması Allah'ın katından rahmet,
faz, rahmet, salavat isimli dört tane nur indiriyor. Rahim esmasının hakimiyet unsuru rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları bu sebeple taşıyıcıdır. Fazlı ve salavatı beraberinde taşır. Ve Allah'ın katından gelen, Rahim esması ile gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, Rahim esmasının tecellileridir. Gelirler nefsin kalbine ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başlar. Ve bu toplanma boyunca ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına gidecektir. Ve kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle fazlan ötede Allah'tan aldığı sekinet isimli bir nur var. İrşat makamının başına gelen ve onun başından onu dinleyenlerin kalplerine ulaşan Allah Teala'nın bir başka nuru söz konusu.

Bunur Allah'ın mükafatıdır. Feyz isimli bir nur gelir. İrşad makamının başının üzerindeki salah nuruna ve salah nurundan kişilerin kalplerine ulaşır. Bu da Allah'ın rahim esmasının getirilerindendir. Rahim esması mutlak olarak hamdi gerektirir. Öyleyse Rahman ve Rahim olanla Allah-u Teala pek çok şeyi birden sağlıyor. Rahim esması o kişinin kalp gözünü açar. Rahim esması o kişinin kalp kulağını açar. Bütün manevi güzellikleri o kişide oluşturan hep Allah'ın Rahim esmasıdır. Nefs kalbindeki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ve onun ötesindeki bütün velayet makamlarının oluşmasında rol oynayan Allah-u Teala'nın Rahim esmasıdır. Sonra ne oluyor? Fatiha suresini diyor, Er-Rahmanir-Rahim dedikten sonra Maliki Yevmiddin buyuruyor Allah-u Teala. Din gününün sahibi diyor. Din günü için kıyamet günü de geçerli. Din günü için irşat makamına tabi olduğumuz gün de geçerli. Genel anlamda kıyamet günü din günü olarak adlandırılabilir. Fatiha suresinde bir anlamı odur. Ama ikinci bir anlam daha taşıyor. Arkasından gelen kavramla ilişkili olduğu için. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Din günü kıyameti ifade ettiği gibi bir anlamda aynı zamanda irşat makamına kişinin tabi olduğu günü de, tabiyet gününü de, tövbe gününü de ifade ediyor. Din vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Din ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimidir. Öyleyse dinin teslimin başladığı nokta dinin başladığı noktadır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Öyleyse böyle bir noktada 14. basamakta din başlar. Dinin başlangıç noktasında ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsiniz tezkiyeye başlar. İradeniz tezkiye olunan oranda güçlenmeye başlar. Fizik vücudunuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak, yani nefsin kalbine ne kadar fazilet birikmişse o kadar fazilet ve rahmet birikimi kadar şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Öyleyse din günü bir insanın dünya hayatındaki din günü Allah'ın 10 tane ihsan verdiği bu kişinin mürşidine tabi olduğu andır. O gün o kişi için din günüdür.

ve Allah-u Teala din gününün sahibidir. Aynı zamanda dinin hesap faslı Mahkeme-i Kübra'da olur. Öyleyse kıyamet günü de başka bir açıdan yine din günü adını alıyor. Allah-u Teala din gününün sahibi dedikten sonra buyuruyor ki Maliki yevmiddin İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kul oluruzun din günüyle alakasına baktığımız zaman buradaki din günü kavramının mürşide tabi olunan gün olduğu, bu tarafının ağırlık kazandığı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü tabiiyetle beraber din günü hak günü oluyor. Hakkın günü Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide tabiiyeti anlatıyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde ise diyor ki zâlikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür diyor. Hak gününün özelliğini veriyor. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol olarak seçer diyor Allah-u Teala. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur buyuruyor. İşte o gün hak günü, din günü, Allah'a birinci kulluğumuzu gerçekleştirmek üzere ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a ulaştığı gün ruhumuz Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluğu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsimiz Allah'a teslim olacaktır. Nefsimiz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra irademiz Allah'a teslim olacaktır. İrademiz Allah'a kul olacaktır. Allah'a kul olma müesseseleri ard arda, ard arda.

Allah'a kul olmak söz konusudur. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Allah'a kul olmak. Demek ki Fatiha suresi bir açış. Allah'a kul olmanın açışı. Başlangıç noktası. Ve buradaki muhtevada her şey açık olarak görünüyor. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize teslim olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etsinler diye yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a kul oluruz. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah-u Teala'ya biz diyoruz ki bizim münacatımız, bizim yakarışımız, bizim Allah'a müracaatımız aynı zamanda dilekçe vermemiz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi Allah'a tapmak, birisi Allah'a kul olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yalnız Allah'a kul olmak din günü başlıyor. 10 tane ihsan alıyoruz Allah-u Teala'dan. Mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Kulluğun başladığı nokta 10 tane nimetle başlar. Rahim esmasının sağladığı 10 tane nimet. Devren imamın ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Küfür kelimesini kalbimizden atıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya. Din günü başlıyor. Bu sebeple din gününün sahibi ifadesiyle yalnız sana kul oluruz ifadesi arasında kesin bir niyet rabıtası var. Ve Allah-u Teala söylediğimiz gibi bütün insanları başka bir şey için değil, sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Hepimiz Allah'a kul olmak üzere yaratılmışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

kul olmanın başlangıç noktası din günü yani tabiiyet günü.

Bu tabiyet Allah-u Teala'nın bizi irşat makamını göstererek oraya ulaştığımız ve tabi olduğumuz anda gerçekleşiyor. Gerçekleşince ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte ayet-i kerimenin, surenin bundan sonraki muhtevası bununla alakalı. İyyâke nâbüdü dedikten sonra, yalnız sana kul oluruz dedikten sonra, bunun din günüyle olan ilişkisinin akabinde neticesi geliyor arkadan. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Niçin? İstiğaneyi niçin istiyoruz? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime hidayet et. İhti hidayet et na bizi. Es-sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime bizi hidayet et, ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Ama bu ulaşmak için de Allah-u Teala'nın muhtevası Allah'tan istihane istemek. Yalnız senden istihane isteriz diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala buyuruyor ki: Hidayete erdirmek sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastüs sebil diyor. Sebil yol demek. Sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşuyor. Birinci sebil tabi olunan mürşidin dergahıyla devrin imamının dergahı arasındaki yeryüzünün sathına paralel yatay yoldur. Nereye ulaştırır? Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahı sırat-ı müstakimin ikinci sebiline ulaştırır. O dergahtan altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakime ulaşılır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebili olan tarik-i müstakime ulaşılır. Yedi tane gök katı geçilir, yedinci kata ulaşılır, fetih kapısından aynı hüviyetteki bir altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakimden çıkılır ve yedinci katın fethi söz konusu olur. Fatiha suresi de bu hüviyeti ihtiva ediyor. Fethi. Sırat-ı müstakimin kişiyi ulaştıracağı yer fetih kapısıdır. Fatiha suresi bu sebeple fetihle birinci derecede alakalıdır. Bu fetihten sonra üçüncü sebil başlar. Soldan sağa doğru bir yolculukla yedi tane alem geçilir. Kader hücreleri birinci alemdir. Ümmül kitap ikinci alemdir. Makam-ı Mahmud üçüncü alemdir. Divan-ı Salih'in dördüncü alemdir. Zikir hücreleri bir atlılık, üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem
Makam-ı Mahmud, beşinci alem, Divan-ı Salihin, altıncı alem, zikir hücreleri, yedinci alem, indi ilahi. Yedi tane yatay alem geçilir. Sırat-ı Müstakim'in üçüncüsü. Yatay sebil. Ve Sitret-i Müntaha'dan itibaren dikey bir sebil başlar. Bu da Sırat-ı Müstakim'in dördüncü sebilidir. Ve o sebil Allah'a ulaştırır. Öyleyse Sırat-ı Müstakim'e ulaşabilmek için Allah'tan istihane istiyoruz. Sebillerin, yani Sırat-ı Müstakim'in dört sebilinin de başlangıç noktası birinci sebildir. Dört sebilinin de tayini Allah'a aittir. Alallahu kastü sebili diyor Allah Teala. Ne yaptırıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösteriyor. Hangi sebili o kişiye tayin ettiğini Allah gösteriyor ve o mürşide ulaştırıyor. İşte bunun için o sebile ulaşabilmek için Allah-u Teala'nın istihaneyi cevaplaması lazım. İstihane nedir? Allah'tan mürşidin sorulması olayına istihanenin istenmesi diyoruz. İstihane Allah'tan mürşidin sorulması işlemidir. Peki Allah'tan mürşit nasıl sorulur? Bakara suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimeleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü biz sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Sonra ne diyor Allah Teala? Bu zor bir iştir diyor. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimdir huşu sahibi? Allah'ın kalbini Allah'a döndürdüğü kişi. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 rahmet biriken kişi. Bu iki huşu oluşmuşsa, üçüncü huşu da oluşmuştur. O huşu sahipleri ki diyor, inanç açısından huşuya geliyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yakin hasıl ederek inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a milaki kılacaklardır. Yakın şekilde, yakın hasıl ederek, kesin şekilde inanırlar ki bunu yapacaklardır diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a ruhları tekrar geri dönecektir, rücu edecektir. İşte bu huşu sahipleri Allah'tan istihane isteyenlerdir. Allah'tan istihane bu şekilde hacet namazıyla istenecektir. Ve Fatiha suresinde bu sebeple İyyâke nestaîn diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Hangi mürşide kime müracaat edeceğimizi yalnız sen gösterebilirsin bize diyoruz. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala diyor alallahu kastü sebini. Sebillerin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve bu sebilin sırat-ı müstakim olduğu da
kesinleşiyor. Çünkü Fatiha suresi bize diyor ki, biz diyoruz ki Allah Teala Fatiha suresinde İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse Fatiha suresini 40 defa günde okuyan, 5 vakit namaz kılan kişi bu surede ne olduğunun farkında bile değil sevgili kardeşlerim. Bu sure bir bütün Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Ve bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nasıl ulaştırıyor Allah Teala sırat-ı müstakime? Bize irşat makamını gösteriyor. Gidiyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İşte Nisa 175, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İnsanoğlunun hidayeti ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak ve Allah'a böylece teslim olmaktır. Ve yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla mümkün olduğu için bu, Allah'a kul olmak, ruhun Allah'a kul olması, ruhun Allah'a teslimiyle mümkün. Yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla gerçekleşebilir. Onun için Allah-u Teala'ya diyoruz ki, istaneni ver, biz mürşidimize ulaşalım, tabi olalım ve o tabiyetten sonra da ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşsın. Allah-u Teala onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bizim talebimiz üzerine gerçekleşiyor olay. Ve Allah'tan soruyoruz, mürşidimizi gösteriyor, tabi oluyoruz ve Allah Teala o zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin vasfını veriyor Allah Teala Fatiha suresinde. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Ne demek bu? Nimet devrin imamının ruhudur. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetimi tamamlayayım diyor. Yani başınızın üzerine devrin imamının, Resul'ün nurunu getireyim diyor. Ruhunu getirip yerleştireyim diyor. Ve böylece nimetimi tamamlayayım diyor. Ve arkasından da 151. ayet-i kerimesinde ey sahabe, tıpkı o nimeti nasıl tamamlıyorsam herkes de nasıl tamamlıyorsam size de sizin aranızdan bir Resul ulaştırdım o nimeti olarak. Size ayetlerimizi okusun, nefsinizi tezkiye etsin, size kitap öğretsin, hikmet öğretsin, hikmetin de ötesini öğretsin diye. Sizi tezkiye etsin kelimesinin arkasında ruhunuzu da Allah'a ulaştırsın ifadesi var. Tezkiyenin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tezkiye ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O bir nimettir. Ali İmran 164'te de Allah Teala
devrin imamının kişinin başının üzerine gelip o kişiyi mümin kıldığını ve bunun bir nimet olduğunu söylüyor. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Tabi olup da başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelen insanların yoludur. Gayrül magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir diyor Allah Teala. Allah Teala kafirlere gadap duyarım diyor. Ne oldu kişi? İrşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda kalbinin içine Allah Teala imanı yazdığı için sadece diliyle mümin olmadı, kalbiyle de mümin oldu kişi. Gerçek bir mümin oldu, Kur'an'a göre mümin oldu. İşte başının üzerine devrin imamının ruhu gelen herkes mümin olmuştur ve gadap duyulanların arasından ayrılmıştır. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan hiç kimse gadap duyulanlardan biri olamaz, mümin olmuştur. Aynı zamanda ayet-i kerimenin surenin son ayeti kelimesi veleddallin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diye bitiyor. Kimlerin dalalette olduğuna bakıyoruz. Mürşitlerine ulaşamayanların dalalette olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulur diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle tam 10 tane ayet-i kerime var. Dalaletten kurtulabilmek için mutlaka hidayetçiye tabi olmak farz. İşte öyle olunca ancak o zaman hidayetçiye tabi olduğu takdirde kişinin başının üzerine Allah-u Teala nimetini koyuyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu nimet olarak giriyor ve yerleşiyor. İşte Fatiha suresi bir bütün olarak Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermesi için bütün standartları gösteren Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı suresidir. Ve böyle bir genel hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an'ın ruhu başkalarının açıklamalarının, beyanlarının çok ötesinde bir bağlantı standartları dizisini ortaya koyuyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki, sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır. Ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış terkinleri sebebiyle
öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar ve makanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 190'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, iyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor.
doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara, bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan, insan adı verilen naz. Mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz.
O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? 2. Biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız
kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti, hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman
ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin yine %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır
Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an içinde Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah-u Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir

karşılıksız verdiyse o vehhaptır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu.

%100. 100 ünitede 100 ünite hasret. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır.
Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam alan konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre
size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisine intikam alınır, ne o başkasına intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine.
O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasretleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergaha terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanını doğru dürüst takip olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ve Mekin. İyyâke na'ûzu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta mustakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izahsedeyken. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor, bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onları sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde
1: hedefinin sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Evet, cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz.

Madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi? Başka insanların sizin hakkınızda, o her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı? Denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan

onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi, başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi, başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbirimiz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden?
Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse, siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi
hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermemek konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için.
nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden
ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: El-Fatiha. Me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hamdülillahi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş. Farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat innes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud, vakterip diyor Allah-u Teala. Secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse ...14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin. Resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim kendini hanif olarak dine doğrult ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçini, zatını dine doğrultuyor Allah Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrultu. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlıyken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike
ve tebetillahi tebtila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizden, kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi.
Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falancı insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil. Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle, Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah-u Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, uyurken, geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri

Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah-u Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunları nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizik ötesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah-u Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler, Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesturayı alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinleti idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmet ve fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah-u Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu.
nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah-u Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor. Ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti, ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa, %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökkatı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçenler ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize
Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbinize, kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimize, nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah-u Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah-u Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah-u Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve
kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre, yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir. Küfür kelimesi bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Veskür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz. Ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz-i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah-u Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah-u Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah-u Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz.
kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salam nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle faz gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah-u Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak, 4 enerji grubunun rahmetin, fazın ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet faz ve rahmet ve salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün, fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup mıknatıs demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor.
Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. Yaşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuz içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emreder. Nefs insana şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devamayı ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor.
onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlerde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rad 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor. Fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta 3. kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme,
size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları
böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanların. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evvap oluyorsunuz. Allah-u Teala bu noktada Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِلَىٰ اِلَىٰ رَبِّهِ مَعَبَىٰ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah-u Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman

yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin, daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zünvani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi
böyle bir şey mümkün değil.

0: gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zınani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme Allah Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi fizik vücuda asil olan kim vardır diyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah Teala Ulul Elbab adını veriyor ve diyor ki li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulul Elbab makamında bu kişiye göğün sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulul Elbab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve İhlas makamı. Burada Allah Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. Yedinci alemin en üst noktası Sittetül Münteha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sittetül Münteha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblisin bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezliğine oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i Nasuh'la bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başların üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah-u Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bendetmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya ilahe Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdim. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın, sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Ebu Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu'yla yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Hı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm mendalle izahat edeytüm sümme mercüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sırat-ı mustakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah-u Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ama Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah-u Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça, Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdirdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz O topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur. Ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettiğinizde Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Nin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenemedir. Yalnız senden istane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı vessalatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne Rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amenü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi

Yani İsra suresinin 45-46. ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestüreyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestüre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestürenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestüreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestüreyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestürete alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ihtidiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine

ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevinlere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki Allah nasıl olsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere,
vaaz verecek. Diyor ki, size ne söyleyeceğimizi, ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor, bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki, biliyoruz diyelim bakalım diyorlar, ne yapacak? Hazretin Hoca gene soruyor, ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden, emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor, bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor, benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların diyor, açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar, açık şirk oluşmaz. Ama diyor, gizli şirkten korkarım. İşte diyor, bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki diyor, dalaletliler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece... İnşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki, onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca, veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız, ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar.